Allahü Teala'dan başka ilah yoktur. O birdir, eşi ortağı yoktur. Mülk ona aittir. Hamd ona mahsustur. Allah'ın kabir azabından, kalbin vesvesesinden, işlerin dağınıklığından sana sığınırım. Allah'ım, rüzgarların getirdiği afetin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, gözümde bir nur, kulağımda bir nur, kalbimde bir nur yarat. Allah'ım, göğsüme genişlik ver, işimi kolaylaştır. Allah'ım, kalbe vesvese veren şeytandan, işlerin karışıklığından, kabir fitnesinin şerrinden, gecenin getirdiği şeylerin şerrinden, gündüzün getirdiği şeylerin şerrinden, korkunç rüzgarların getirdiği afetlerin şerrinden, zamanın nöbet nöbet gelen mihnet ve belalarının şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, sağlığın hastalığa çevrilmesinden, birdenbire gelip çatacak azabından ve bütün gazabından sana sığınırım.

Allah'ım, beni hidayetine ulaştır. Geçmişimi, geleceğimi bağışla. Ey başvurulacakların en hayırlısı, kendisinden istenilenlerin en keremlisi, en çok vereni.

kusurlarımı itiraf ediyorum. Bir çaresiz senden nasıl isterse ben de öyle istiyorum. Zelil bir günahkar sana nasıl yalvarırsa ben de öyle yalvarıyorum. Yüce huzurunda boynunu bükmüş, senin için gözlerinden yaşlar boşanan, senin uğrunda bütün varlığını zelil eden, senin için burnunu topraklara sürten bir kulun sana nasıl dua ederse ben de öyle dua ediyorum. Ey Rabbim, duamı kabul buyurmaktan beni mahrum eyleme. Bana rauf ve rahim ol. Ey istenilenlerin en hayırlısı ve verenlerin en keremlisi. Ben sana her an muhtacım. Seninse bana hiç ihtiyacın yok. Sen ancak yaradanım olarak beni bağışlar, affedersin. Ey duacıların dualarını kabul eden, ey ümit bağlananların en üstünü, İslamiyet ve Muhammed Aleyhisselam üzerindeki himayen hürmetine sana yöneliyorum. Benim bütün suçlarımı bağışla. Beni şu durduğum yerden bütün hacetlerimi yerine getirmiş, dileklerimi ihsan buyurmuş, temennilerimi gerçekleştirmiş olarak döndür. Bizler topluca senin beyti haramına geldik. Şu büyük meşairde vakfeye durduk. Şu mübarek yerlerde hazır bulunduk. Ümidimiz yüce katındaki sevap ve mükafata nail olmak. Ümidimizi boşa çıkarma Allah'ım. Ümidimizi boşa çıkarma Allah'ım. Ümidimizi boşa çıkarma.

Peki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutuldun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el ver. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan birinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni. Gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti. Göz kapaklarının ardından kaç. Gafletin gecesinden uyan. Aç gözlerini sehere. Aç kalbini Rabbine. Uyan. Uyan. Yan. Ve an. An seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilini. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür o. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir o. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok onun. Ama sen onu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün hücreleriyle ona teslim et. Ayağa kalk. Ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim. Geldim. Huzurundayım. Huzurundayım.

ben Yunus'u biçareyim. Aşk elinden avareyim. Baştan ayağa yâreyim. Gel gör beni aşk neyledi. Gel gör beni aşk neyledi. Gel gör beni aşk neyledi. Derde giriftar eyledi.

Selam sana nazlı nebi, selam sana göz bebeği, Mevla'nın kudretiyle selam. Selam sana nuri dilara, selam sana hak habibi, Rahman'ın kudretiyle selam. Selam sana Andalibi Zişan, selam sana Muhammed'i, Cebrail'in yüreğiyle selam. İbrahimce selam sana, Rahimce selam sana, Gafurca selam sana.

selam sana Ahmedi nefesli yar. Eyyubça selam sana. Selam sana.

Ya Resulallah, sen sevmek için istenen, can dudakta istenen, sevda ikliminin en güzel mevsiminin en güzel çiçeğisin. Cemre gibi düştün kainatın kışına. Bahar senin elinde doğdu. Senin elinle indi toprağa. Öyle bir sevildin ki candan aziz bilerek uğruna can verildi. Ama bu ölüm değildi. Adını bir kez anan, bir kez gönülden

Rahmetin nur kaynağı gözlerinde dirildi. Şimdi biz de seni anıyoruz. Mevlamızın yeminleriyle anıyoruz seni. Ey Faran dağlarında açan sevgili, fecre, on geceye, her şeyin çiftine ve tekine, akşamın alaca karanlığına, kararıp bürüdüğü zaman geceye, açılıp aydınlattığı zaman gündüze andolsun ki, sen olunca sitem yok, serzeniş yok, eyvah yok. Alemlere ambersin, ondan başka ilah yok. Sen en son

beni ilk öksüz oluşun vurdu. Yetim kalışın yaraladı önce. Elden ele dolaşmıştı. Herkesin göz bebeğiydi. Ama mahzun, ama kederli, bir yanın arşa kadar azamet, bir yanın ürkek. Mekke akşamları yanar verdiğin her nefeste ve gökten inen bir sesle Allah korumasını alır. Senin derdin Allah'tı, hüznün, kederin Allah, senin dostun Allah'tı, sana en yakın Allah. Biz seni göremedik ya Resulallah. Uhud dağını seyrettik okçular tepesinden bir sabah. Bir Medine sabahında Uhud'u seyrettik. Seni göremedik. Ebu Ubeyde bin Cerrah sanki oradaydı. Sanki mübarek yüzüne batan miğfer halkalarını dişleriyle sökmek için nefes nefeseydi. Kalbi yerinden fırlayacakmış gibiydi. Seni öyle seviyordu ki tenine bir dikenin batması bile o kalbi durdururdu. Biz seni göremedik ya Resulallah. Uhud'u gördük bir sabah. Malik bin Sinan olamadık. Mübarek kanının kanına karıştı. Malik bin Sinan sanki oradaydı. Ve inemedik okçular tepesinden. Sanki sen inin demeden inersek Uhud tekrar cehenneme dönerdi. Ey Faran dağlarında açan sevgili, güneşe ve onun ışığına, ardından gelmekte olan aya, onu ortaya koyan gündüze, onu bürüyen geceye, göğe ve onu meydana koyana, yere ve onu yayana andolsun ki sen olunca sitem yok, serzeniş yok, eyvah yok, alemlere ambersin. Ondan başka ilah yok. Sen en son peygambersin. Vazgeçtim seni hep ötelerde aramaktan. Seni yüzyıllar öncesine hapsetmekten vazgeçtim. Mesafelerden usandım ya Resulallah. Sana sesleniyorum. Alemlere rahmetsin. Seslenince yanındasın, buradasın. Günahkarım ama sen günahkarların umudusun. Temizle beni ya Resulallah. Temizle beni ya Resulallah. Temizle beni ya Resulallah. Mescid-i Nebevi'de gördüm. Mübarek sözlerinden birini süsleyip duvara asmışlar. Benim şefaatim ümmetimden büyük günahları olanlar için buyurmuşsun. İçimde her şey üşür. Rüzgar üşür, yağmur üşür, dua üşür, melekler üşür. Isıtırsan bir sen ısıtırsın. Medine'ye akan nur gibi ak kalbime.

Cihan, yorgunum, güçsüzüm, çaresizim. Sen çaresizlerin yardımcısısın. Yüreğimi koşturdum sana doğru, çatlarcasına koşturdum. Kimseye hakkım yok, huzurunda sana ait varlıkları dava etmem. Ben bir davalıyım, tükendim ya Resulallah. Hicretimi kabul et ya Resulallah. Hicretimi kabul et ya Resulallah. Hicretimi kabul et.

seçaden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescid mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler, dualarımız, geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından, mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler.

şimdi seni ananlar anıyorlar ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi, düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul? Nerede kaldın ey Nebi? Günler ne günlerdi ya Muhammed? Çağlar ne çağlardı? Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı. Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı. Hatice'nin goncası, Ayşe'nin gülüydün. Ümmetinin göz bebeği, göklerin Resulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz dünyada nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Neler duydu şu dünyada Mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi, adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kabe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur Kaf Dağı'nda derebeyi. Onu da yaralarlar kanadından, gelse bir şefkat meleği. İyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat çıkmadan yarına, iyilikler getir, güzellikler getir Ademoğullarına. Şu gördüğün duvarlar ki kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir. Fethedemedik ya Muhammed senelerdir. Ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçelerde en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yapanlar, semaveyi boşaltıp saveyi dolduranlar. Atını hendeklerden bir atlayışta aşırdı aşıranlar. Ağlasın Yesrib, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzlere serptiğin topraktı. Yere dökülmeyecekti ey Nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler. Ne oldu ey bulut, gölgelediğin başlar? Hatırında mı ey yol, bir aziz yolcuyla aşarak dağlar taşlar? Kafile kafile, kervan kervan, şimdi giden yoldaşlar. Uçsuz bucaksız çöllerde yine izler gelenlerin, yollar gideceklerindir. Şu tekbir getiren mağara örümceklerin değil, peygamberlerindir, meleklerindir. Örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi. Hakkı görmeyen gözlerdeydi. Şu kuytu cinlerin mi, perilerin yurdu mu? Şu yuva ki bilinmez, kuşları hüthüt müdür, güvercin mi, kumru mu? Kuşlarını bir sabah Medine'ye uçurdu mu? Ey Abve'de yatan ölü, bahçende açtı dünyanın en güzel gülü. Hatıran uyusun, çöllerin ılık kumlarıyla örtülü. Dinleyene hala ses verir.

Ya leyl susar, uğultular gelir, mersiye okur Uhud, kaside söyler Bedir. Sen de bir hac günü, başta Muhammed, yanında Ebu Bekir, gidenlerin 100.000 olup dönüşünü destan yap, ey şehir. Ebu Bekir'de nur, Osman'da nurlar, Kureyş uluları karşılarında meydan okuyan bir Ömer bulurlar. Ali'nin önünde kapılar açılır, Ali'nin önünde eğilir surlar. Bedir'de, Uhud'da, Hayber'de Hakk'ın yiğitleri şehit olurlar. Bir mutlu günde ki ölüm tatlıydı, yerde kalmazdı ruh, kanatlıydı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yarına, iyiliklerle gel, güzelliklerle gel Ademoğullarına. Yüreklerden taşsın yine imanlar, ıtri bestelesin tekbirini. Evliya okusun Kur'anlar ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın Kayışzade Osmanlar. Natini Galip yazsın, Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ya Resulallah, bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat. Ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat. Çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar, sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa, ezanlarını Davud okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Gelin ey Fatihalar, Yasinler.

işte bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Nurettin Yıldız Hoca ile Hayat Rehberi başlıyor.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz kardeşler, herhangi birimize en iyi Müslümandan iyi Müslümana doğru bir sıralama yap. İyilik standardını belirle. Mesela burada biz ne kadar insansak, herkes yaptığı şeyleri söylesin. Şu ameli, bu ameli, bunu yaptık. Sonunda bu yapılan şeyleri bir tanemiz bu şu kadarlık Müslüman, bu kadarlık Müslüman diye değerlendirsin. İyilik değerlendirmesi yapacağımız bir ölçüm koysak, en iyi Müslümanımız veya iyi Müslümanımız, biraz daha iyi Müslümanımız neye göre belirlenir? Cevap: namaza, oruca, Kur'an okumaya, hafızlığa, hacca gitmeye, genç yaşta umre yapmaya, say, cihada, ne biliyorsak, işte bunlardan kimde ne kadar varsa ona o kadar puan, buna bu kadar puan. En iyi Müslümanlığımıza ait, kaliteli Müslümanlığımıza ait amellerimiz ilmuhal kitaplarında yazan şeylerdir hep. Bu ümmetin ilk asrında böyle değildi. En iyi Müslüman sorusuna verilen cevap, hacca kaç yaşında gitti, kaç yaşında hafız oldu sorularının cevapları değildi. Kaç kişinin İslam'a girmesine sebep oldun soruluyordu. Allah'a davette hangi noktadasın? Senin elinle hidayete eren insan sayısı kaç kişi? Bu ilk asrın sonuna kadar, yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından 90 sene sonrasına kadar böyle devam etti. Bir hummalı çalışma oldu. Nasıl hummalı ama? Nefes almıyorlar. Kaç kişi kurt, kaç köy Müslüman oldu? Hangi şehir Müslüman oldu? Elinizdeki broşürün 4. sayfasının sonunda bir harita var. O haritaya dönerseniz bu hummalı yoğun çalışmayı nasıl başardıklarını görürsünüz. Bu haritada kardeşler, Medine-i Münevvere'yi esas alınız. Medine-i Münevvere'nin de bulunduğu oradaki Arap Yarımadası hemen hemen tamamına yakın bölümü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Medine'ye hicretinden 10 sene sonraki dönemde tamamen İslamlaştırıldı, fethedildi elhamdülillah. Sonra ilk fetih hareketi İran'a doğru görüyorsunuz. Hazreti Ömer'in döneminde İran fethedildi. İkinci fetih hareketi Şam ve Bağdat bölgesine yine Hazreti Ömer'in döneminde. Hazreti Osman'ın döneminde Özbekistan sınırlarına kadar, Kabul mesela, bugünkü Afganistan'ın mazlum ve mağdur Afganistan'ın baş şehri Kabul'e ulaşıldı. Hazreti Osman demek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki 15-16 sene demek. Çok uzun bir zaman değil. Ondan sonra yine Hazreti Osman döneminde Şam'dan Kıbrıs'ı görüyorsunuz, çok yakın bir mesafede Kıbrıs'a ulaşıldı. Hazreti Muaviye hususi gemiler yaptırarak Kıbrıs'ı fethetti. Efendimiz Aleyhisselam'ın halalarından bir tanesi de kadın bir mücahide olarak o fetih hareketine katıldı. Yine Hazreti Ömer döneminde Medine'den Amr ibn As radıyallahu anh'ın çıkarttığı orduyla ta Mısır topraklarına kadar gelindi. Hazreti Osman radıyallahu anh'ın döneminde o Mısır'dan bugünkü Libya sınırlarına kadar gelindi. Ashab-ı kiram başta olmak üzere tabi'in neslinin de burada tabi, yani sahabenin çocuklarının veya sahabenin dizinin dibine oturma şerefine ermiş olan o ikinci mübarek neslin de bu akıl almaz gayreti var. Bir yandan çıplak ayak, yalın ayak, karınları aç, başları açık, öyle gidiyorlar. Medine'den çıkıyor herkes. Kimi işte İran tarafına, kimi Özbekistan tarafına bir yere gidiyor. Bir köyde oturuyor. Onlara abdest öğretiyor. Kimini dövüyorlar, kimini kovuyorlar. Yani bir cümle kullanacağım. O cümleyi eğer hata ediyorsam Allah mağfiret eylesin, ama anlaşılması için söylüyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem
hadis-i şeriflerinden bir tanesinde ashab-ı kiramın Beni İsrail'in peygamberlerine benzetiyor konum olarak. İsrailoğullarına çok peygamber geldi ya, yani sırf bundan bir benzetme yaparak kendi içimden gelen bir ses, ashab-ı kiram Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından sonra çılgın bir şekilde Allah'ın dinini yayma gayretine girdiler. Deliler gibi. Aç, çıplak, sefil İslamiyet'i bir kişiye daha ulaştıracaklar. Onların o haliyle 3000-4000 kilometre yol kat ederek dağlardan, vadilerden, bilmediği yolla, dil bilmiyorlar bir de bak kardeşim. Kendi dillerinden başka dil bilmiyorlar. İslamiyet'i anlatmaya gidiyor, Rumca bilmiyor. Rum toprağına İslamiyet anlatmaya gidiyor. İşaretle, namaz kılarak konuşmaya çalışıyor. Yani her biri İsrailoğullarının on binlerce peygamberi oldu. Öyle bir peygamber gibi dolaştılar. Aç, sefil ve geriden çocuklarına bir miras da bırakmadılar. Gelirken Medine'ye geri gelen pek olmadı. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in biliyorsunuz veda hutbesini 120 bine yakın sahabi dinledi. Mekke-i Mükerreme'de, Arafat'ta. Bu 120 bin sahabiden arkadaşlar Medine'de gömülü olan 5 bin kişi yok. Ama Şam'da gömülü 10 bin kişi var sadece Şam'da. Sadece Şam'da. Sadece Şam'da. Halep'te, Basra'da filan belli. Tamamı dağıldılar. Böyle bir peygamber heyecanıyla, Allah onlardan razı olsun. Nasıl unuturuz? Antakya'ya onlar geldiler de İslamiyet'in tohumunu ektiler. Hazreti Ömer zamanında Antakya'ya gelindi. Antakya'da tohum ekildi. Bizans çok güçlü olduğu için o zamanlar yani fazla bir çalışma yapılamadı ama İslamiyet'in çekirdeklerini Antakya'ya koydular. Allah onlardan razı olsun. O çekirdek büyüdü, büyüdü, büyüdü. İstanbul'a kadar elhamdülillah geldi. Hocam Abdülfettah Ebu Gudde'nin böyle mübarek bir gecede rahmetle anılmasına vesile olmak istiyorum. Bir gün İstanbul'da bulunduğu bir zamanda son asrın muhaddislerinden bir tanesi dedi ki ya Nurettin sen nerelisin dedi. Trabzonluyum dedim. Neresi orası dedi. Tarif ettim. Türkiye'nin kuzeyinde Karadeniz'in kenarında bir şehir falan. Ben bilmiyor zannettim. Güzel harita gibi tarif ettim böyle. İyi iyi dedi. Aradan böyle bir iki saat geçti. Başka konulara girdik çıktık. Dedi ki sana bir soru soracağım dedi. Osmanlı padişahlarından en çok kimi seviyorsun sen dedi. Dedim bizde herkes Sultan Fatih'i sever dedi. Niye dedi? Dedim peygamber müjdesine nail olmak kaç kişiye nail olmuş aleyhissalatü vesselam. Dedi seninki nankörlük dedi. Olmaz öyle dedi. Niye dedim? Dedi herkes dedi Fatih'i İstanbul'u fethetti. Ne mutlu o komutana diye müjdeye erdiği için herkes seviyor. Peygamberi sevdiğini herkes sever.

Fatih Trabzon'u fethetti, dedelerin o sayede Hristiyanlıktan kurtuldu. Sen iki kere sevmen lazım dedi. Allah rahmet eylesin. Hiç o baptan düşünmemiştim ben. Hakikaten yani evet, Fatih Mehmet olmasa Fatih Ahmet'i gönderecekti. Allah birini gönderecekti ama nasip oldu. Aşağı yukarı 52 günde Edirne'den Trabzon'a gitmiş ordusuyla. Gemiyle de değil, yürüyerek at üzerinde ve oraları fethedip elhamdülillah mollaları, dervişleri bırakarak İslamiyet'in orada gelişmesine, neşunema bulmasına vesile olmuş. Allah rahmet eylesin. Bu heyecanı ashab-ı kiramın özellikle bir hatıramı da zikrederek başlamak olmak istedim. Bu heyecanı arkadaşlar bugün İstanbul'da ezan okunan bir sonuca ulaştı. Bu heyecan sayesinde Mısır'da ezan okunuyor. Bu heyecan sayesinde İran'da ezan okunuyor. Bugün eğer Allahu Ekber diyorsa yeryüzünün büyük bir bölümünde Hindistan'a. Mesela arkadaşlar Hindistan'ı haritada düşünün. Hicri 93'te Hindistan'a girildi. Ve ordu ile girilmedi. Kumaş satın almak için gidildi. Kumaş satın almaya giden sahabiler ve tabi'i çocukları ki mesela 50 sene önce de İslamiyet'ten önce de gidip oradan kumaş alıyorlardı, ticaret yapıyorlardı. Onları tanıyordu insanlar. Yine kumaş almaya gittiler. Ya dün tanıdığımız bu adamlar, bu ne oldu size, ne değişti sizde filan sorusu esnasında o bir önceki mal almaya gittiklerindeki adamlar bir sonra Müslüman olduktan sonra mal almaya gidinceki gösterdikleri ahlak, tevazu, yalan söylemeden alışveriş etme kapasitesi Hindistan'da bugün 210 milyon Müslüman oldu arkadaşlar. Muhteşem bir şey. Yani bir örneğini bulmak çok zor bunun insanlık tarihinde. İşte bu gördüğünüz harita arkadaşlar, şu en son biraz sonra konuşacağız. Fransa'nın Lyon şehrinde duruyor. Yani Paris'e 100 kilometre noktada duruyor şu anda. Özbekistan, Kabul sınırları aşılmış. Şu gördüğünüz haritadan sadece Türkiye'nin Antakya kısmı olan bölümünü çıkarın. Akdeniz'inde böyle Akdeniz'i de çıkarın. O Fransa denen yerden Akdeniz üzerinden gelin, Özbekistan'dan aşağı doğru inin, İran'ın dışında Habeşistan bölgesinden yukarı çıkın. Bakın kaç ülke var orada şu anda. Bunların tamamı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vefatının üzerinden 90 sene geçmeden İslamlaştı arkadaşlar. 90 sene o zamanki şartlarda, yani bir at uçsa ne kadar mesafe kat edecek? Ordu ne demek o zaman? Bir mücahit bir ata biniyor, şanslı mücahitse, değilse deveye binecek. Biniyor, iki ay mı yol, iki aylık suyu, içeceği, yiyeceği, çamaşırı, deterjanı, cep telefonu, yedek şarj aleti falan hepsi orada. Hepsi o hayvanın üzerinde. Yiyorsun, içiyorsun, mola veriyorsun, gece gidemiyorsun, gece kaybolma tehlikem var, yön bulamıyorsun. Güneş lazım yön bulabilmen için. Gece mola veriyorsun. Sadece sabah namazına gidiyorsun. Bu arada cemaatle namazlar kılındığı için 2 saat, 3 saat abdest alınıyor, namaz kılınıyor, molası veriliyor. Gidiyorsun. Bu fetih hareketi arkadaşlar. Kıyamete kadar kim la ilahe illallah demek şerefiyle şereflendiyse ashab-ı kiramı minnet içinde anmalıdır. Ne mutlu bize, Resulullah'ın ümmeti olduk. Bu Resulullah'ın cesedinin bulunduğu Medine'yi terk etmem deyip orada hacılar gibi Kur'an okusalardı böyle. Ayıp bir iş mi yapmış olacaklardı? Ne güzel, Medine'den ayrılmak istemiyorlar işte. Ne mübarek iş. Peygamberin mescidinden çıkılır mı hiç? Ama öyle yapmadılar. O mescidi hasretlerine bastılar. O mescidin aşkıyla kavruldukları halde o mescitten binlerce kilometre uzak yollara gittiler. Bir kişi Müslüman olsun diye onların himmeti ve gayreti, heyecanını Allah beğendi. Bir kişi, 10 kişi, 100 kişi değil, milyarlar, işte asırlardan beri onların ayak bastığı, namaz öğrettiği, oruç öğrettiği, Kur'an öğrettiği insanlar, onların çocukları, onların çocukları, onların çocukları
İslamiyet öğreniyorlar.

öğretiyorlar. Kardeşler, bizde kural kesin. Bir Müslümanın imanına vesile olan, birisinin namaz kılmasına vesile olan, birisinin Kur'an öğrenmesine vesile olan, onun yaptığı bütün sevapları onun sevabından fazla olarak alıyor mu almıyor mu? Alıyor. Onun öğrettiklerinin sevaplarını alıyor mu almıyor mu? Birisi birinci şahsa öğretti. O iki, o üç, o dört, o sekiz, yirmi, otuz, ellinci şahsa kadar gitti bu. Ellinci şahıs namaz kılarken ilk namazı öğreten birinci şahıs bu sevabı alıyor mu almıyor mu? Bütün bu sevaplar Muhammed Aleyhisselam'ın hanesine yazılıyor mu yazılmıyor mu? Çünkü herkese de o öğretti. Çünkü Bilal'i o öğretti. Çünkü Abdullah İbni Mesud'u o öğretti. Abdullah İbni Mesud gitti Küfe'de insanlara öğretti. Küfe'de İbrahim Neha'i öğrendi İbni Mesud'dan. O Ebu Hanife'ye öğretti. Ebu Hanife talebe yetiştirdi. Burada yatsı namazı kıldık biz. Ama ona gelinceye kadar filan hoca, filan hoca, filan hoca, filan hoca, herkes payını aldı. Şimdi ben Ahmet'e öğrettim. Ahmet'in sevabı Ahmet'in zaten. Onu öğrettim diye kıldığı namazdan bana geliyor. Benim namazım, bir de onun kıldığı namaz toplanıyor. Bana öğreten hocaya geçiyor. Onun namazıyla üç oluyor. Onun namazı, onun namazı, onun namazı geriye doğru. Elhamdülillah. İşte ashab-ı kiram Medine'de oturup Resulullah'ın ayak bastığı yerden ben ayrılmam deselerdi. Bugün biz burada Müslümanlık diye bir dini tarih kitaplarından ya öğrenecektik ya öğrenmeyecektik. Hatta arkadaşlar hatırlıyor olmanız lazım. Hazreti Ömer radıyallahu anh ümmeti Muhammed'in başı olduğu gün ashab-ı kiramın büyüklerinin Medine'den çıkmasını yasaklamıştı. Bedir ehli Medine'yi terk edemez demişti. Resmen kısıtlama bu. Hak hukuk kısıtlaması. Niye böyle yaptı? Ya herkes cihada gidiyor, Medine'yi boşalttınız dedi. Biz kiminle burada istişare edeceğiz? Ne heyecan var ki devlet başkanı Medine'de zorla kanunla tutuyor adamları. Kanunla Medine'de kalacaksınız diyor. Halbuki insan rüşvet verip gider umreye, değil mi? Bizim anlayışımıza göre ama. İşte bu heyecan arkadaşlar. Büyük bir arzuları vardı ashab-ı kiramın. Bir kişinin imanına vesile olacak. O sayede cennete garanti gireceklerdi. Çoğuna Efendimiz Aleyhisselam sen cennetliksin dediği halde ganimet yakalamaya çalıştılar. Bu ganimeti yakalamak istediler. Bir de arkadaşlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilhassa Hendek Muharebesi esnasında iki büyük canlı hedef gösterdi ashab-ı kirama. Ümmetinin İran'ı ve Bizans'ı fethetmesini istediğini işaret etti. Ve bu fetihlerin de çok yakın olacağını söyledi. Ömer bin Hattab radıyallahu anh döneminde İran fethedildi. Yani bütün ashab-ı kiram sevinçten ağladılar. Fethedildi, zenginlik geldi filan, o da değil. Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam hayalini gerçekleştirdik dediler. İsterlerdi ki sağlığında olsun bu. Zaten benim sağlığımda olacak diye bir şey buyurmamıştı. Ama sağlığında olmadı. Ashab-ı kiram onun vefatından sadece 4 sene sonra İran'ı fethettiler. 4 sene sonra. Medine sevinçten ağlayan insanlarla doldu. Sonra ikinci büyük hedef Bizans. Yani Konstantiniyye, bugünkü İstanbul bulunduğumuz yerde. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Bizans hayalinin nereden kaynaklandığını da çok iyi biliyorlardı. Çünkü bir defasında biliyorsunuz Bizans Roma devletinin uzantısı ve küçük Roma, büyük Roma diye mesela İtalya o zamanki isimlendirmeyle asıl Roma veya büyük Roma İstanbul, Konstantiniyye'de işte mezhep farklılığından dolayı şu bu yönden ayrılmış ikinci Roma'sı onların. Yani Hristiyanlığın ana üssü ve ikinci üssü gibi bir nokta bu İstanbul ve Roma. Sahabe böyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ya Resulallah işte buyuruyorsunuz ki Konstantiniyye'yi muhakkak ümmetim fethedecek. Konstantiniyye iki tane. Biri Büyük Konstantiniyye, biri Küçük Konstantiniyye. Yani bir İstanbul var, bir de İtalya var manasında. Bu soruya
cevap olarak buyurmuş ki önce küçüğü sonra büyüğü buyurmuş. Böylece gösterdiği hedef bütün Avrupa. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bütün Avrupa'yı hedef gösteriyor. Yani İstanbul ilk hedefi küçük Konstantiniyye, küçük Roma, büyük Roma'ya gidildiğinde inşallah bütün Avrupa çizmesinden, ayağından yakalanmış oluyor. Şimdi ashab-ı kiram bu hedefi gördüler. İşte Halid bin Zeyd radıyallahu anh Eyüp'te olduğunu zannediyoruz, tahmin ediyoruz. Eyüp'te değilse Alibeyköy'dedir. Alibeyköy'de değilse Kemerburgaz'ın oralardadır. Yani oralarda. Oralarda. Allah şefaatine nail eylesin. Niye geldiler? Mesela ilk İslam ordusu İstanbul sınırlarına Halife Yezid zamanında geldi. Yezid, Muaviye'nin oğlu olduğuna göre, yani 48-50 hicreti, yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 40 sene sonra bu fetih bize nasip olsun diye koşuşturmalar başladı. Daha sonra Süleyman bin Abdülmelik zamanında, o da 85 yıl sonraya tekabül ediyor, fetih orduları yine İstanbul surlarının üzerine geldi. Bir yıl bu surların etrafında çoğu sahabe ve tabi olan ordu bekledi. Fetih gerçekleşmedi ama ashab-ı kiram kavruluyorlar. Kavruluyorlar. Hazreti Osman radıyallahu anh vardı. Hilafeti döneminde şöyle bir plan yapmış. Şimdi haritaya tekrar bakarsanız, şimdi o zaman da zannediyorum sekreteri böyle bir harita getirmiş onun önüne. Bu haritada yaptığı incelemede, nerede harita bulduğunu da bilmiyorum tabii. Nereden anladılar dünyayı? Bazı insanlar arkadaşlar haritadan bile anlamıyor. Bazıları da haritayı görmeden de çok şey anlıyorlar. Hazreti Osman şöyle bir plan yapmış. Demiş ki arkadaşlar, İstanbul yani Konstantiniyye Resulullah'ın hayali aleyhissalatü vesselam. Biz bunu fethetmemiz lazım. Ancak şimdi Medine'den 3500 kilometre çıkıp gidiyorsun. Diyor ki Hazreti Osman, yahu diyor bunların dindaşları arkada büyük bir ordu oluşturuyorlar. Yani İspanya, Fransa, Almanya vesaire filan İstanbul'a, biz buradan ne kadar kalabalık ordu gönderirsek gönderelim, biz 2 ayda gideceğiz. 3 günde onlar ordu yığacak oraya. Şöyle bir plan yapmış. Biz Akdeniz'i Afrika'dan dolaşalım. Fransa vesaire üzerinden dağıta dağıta gidelim. İstanbul'u arkadan bitirelim. Arkası bitince buradan küçük bir birlikle fethederiz, iş biter diye düşünmüş. Osman İbni Affan radıyallahu anh bugünden tam 1415 sene önce arkadaşlar. Hesabla 1405 sene önce Hicri takvimde. Böyle bir plan yapmış. Bu plan nereye kadar gerçekleşti? Medine'den çıkardığı ordu Libya denen yazı yazan yere kadar geldi onun sağlığında. Sonra geçen dersimizde konuştuğumuz gibi Osman İbni Affan radıyallahu anh son 5 senesinde bu tip çalışmaları yapmaya fırsat bulamadı. Yoğun fitne dönemi geçirildiği için ordular Libya sınırında kaldı. Osman İbni Affan'dan sonra gelen dönemde de Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem damadı, 4. halifemiz 5 sene kadar o da ümmeti Muhammed'in başında kaldı. Fakat hiçbir fetih hareketi yapmak doğru dürüst nasip olmadı. Çünkü Osman İbni Affan'ın ölümüyle başlayan fitne, şehadetiyle başlayan fitne katlana katlana devam ettiği için nihayetinde de bildiğimiz gibi Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh şehit edildi bir sabah namaz esnasında. Dolayısıyla Ali bin Ebi Talib'de de nasip olmadı. Ondan da bir 15-20 sene sonrasına kadar bu fitne atmosferi hiç durmadığı için veya hep artarak işte Hazreti Hüseyin'in şehadeti vesaire gibi olaylarla büyüyerek devam ettiği için yine fetih, yani bu büyüme hareketi müyesser olmadı. Ama hala sahabeden sağ olanlar var. Nitekim göreceğiz. Yani biraz sonra İspanya'ya geçen 4 tane sahabi var. O aşkla öyle devam ediyorlar. Resulullah'ın hayali gerçek. İspanya'dan yürüyerek gidecek, İstanbul'a gelecek, İstanbul'u fethedecek. Değil. O yolda ölecek. Gerçekleştirdi. Onun öyle bir derdi yok zaten. O orada onu Allah görsün istiyor. Önemli olan onun için Allah'ın onu nerede gördüğü. O da biliyor ki ulan
yürüyerek uçakla bile gitsen 10-15 yerde mola vermen lazım buralarda yani. Uçakla bile tur atılacak bir yer değil buralar. Ama melekler onun ruhunu nerede kabzetmiş olacaklar? İstanbul'a dolaşmaya çıktığı, yani İstanbul'u fethetmek için Avrupa'yı arkasından dolaşmaya karar verdiği yerde. Ki arkadaşlar, şu Mısır'dan, Libya'dan sonraki yerler bir kaplanın bile yürüyemeyeceği kadar vahşi çöldür hep.

0: Nurettin Yıldız Hoca'nın anlatımıyla Hayat Rehberi devam ediyor.
1: Resulullah'ın hayali gerçek. İspanya'dan yürüyerek gidecek, İstanbul'a gelecek, İstanbul'u fethedecek. Değil. O yolda ölecek. Gerçekleştirdi, gerçekleştirdi. Onun öyle bir derdi yok zaten. O orada onu Allah görsün istiyor. Önemli olan onun için Allah'ın onu nerede gördüğü. O da biliyor ki ulan yürüyerek, uçakla bile gitsen 10-15 yerde mola vermen lazım buralarda yani. Uçakla bile tur atılacak bir yer değil buralar. Ama melekler onun ruhunu nerede kabzetmiş olacaklar? İstanbul'a dolaşmaya çıktığı, yani İstanbul'u fethetmek için Avrupa'yı arkasından dolaşmaya karar verdiği yerde. Ki arkadaşlar, şu Mısır'dan, Libya'dan sonraki yerler bir kaplanın bile yürüyemeyeceği kadar vahşi çöldür hep. Altında petrol olmaktan başka hiçbir değeri yok. Çöl. Buraları at ve deve üstünde gittiler. Şimdi deve ile gittiler diyoruz ya, atla gidenler daha şanslı zannediyoruz. Küçük bir matematik hesabı öğreteyim size. At saatte kaç kilometre gider? Diyelim 10 kilometre gider. Deve 3 kilometre gider. Böyle 3'te 1'i kadar hemen hemen. Atla giden mi şanslı çölde, deve ile giden mi? Niye? Ya dayanamadığı yerde su molası veriliyor zaten arkadaşlar. Hiçbiri şanssız değil, hiçbiri şanslı değil. Çünkü devenin standardı ile gidiyordu. İster ata bin, ister tanga bin. Bir şey değişmiyor ki. Sen hızlı gitsen bile ordudan kopamıyorsun ki. Devenin standardına göre gidiyorsun. Çocukla yürüyen bir adam, ayağı 80 santim açılsa ne olur, 10 santim açılsa ne olur? Çocuk ne kadar gidiyorsa o kadar gideceksin. Bu şartlarda gittiler. Allah onlardan razı olsun. Dert ne? Birisinin Müslümanlığını kurtaracaklar, birisinin imanını kurtaracaklar. Allah onları bu yolda görecek. Dertleri o. Şehit olmak da değil hedefleri. Beni Allah böyle görsün yeter. Nerede ölürse ölecek. Çünkü çoğu, mesela Halid bin Zeyd radıyallahu anh gibiler, dert oldular komutanların başına. Hasta, 84 yaşında İstanbul'a geliyorsun sen. SSK hastanesi de o zaman da mı vardı? Nereye geliyordu bilmiyorum işte. Herhalde muayeneye falan İstanbul'a gelmiştir. Büyük insan arkadaşlar, meşhur bir Arap sözü var. İzâ kânetin nüfusu kibâran te'ibbet fî murâdiyel etsâmu. İnsanın kafası büyük oldu mu ayakları çok yorulur onun diyor. Kafa büyük. Git bitmiyor ki kafa. Ayak yoruluyor. Kafa hala çalışıyor. Yani kafan ayağından daha akıllı oldu mu ayak perişan oluyor. Allah bu mücahit, bu milyarlarca insanın imanına vesile olan kullarından razı olsun. Bizleri de şefaatine nail eylesin. Osman radıyallahu anh vefat etti. Hayal Libya'da kaldı. Ondan sonra Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh zamanında yürümedi. Emeviler devraldılar. Onların zamanında bir 15-20 sene fitne büyüdü. Abdülmelik bin Mervan zamanında, yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hicretinin 50. senelerinden itibaren diye böyle kaba bir rakam kullanalım. Yeniden fetih canlanması başladı. Yeniden hareket başladı. Ömer bin Abdülaziz diye bir isimden sürekli söz ediyoruz. Onun babası Abdülaziz bin Mervan, o Mısır valisi oldu. Mısır şimdi de, o zaman da Afrika'nın merkezi. Mısır valisi Abdülaziz Musa bin Nusayr isimli birisini bütün Afrika'daki İslam orduları baş

kumandanı olarak tayin etti. O da mücahit birisi, tuttu Libya'dan itibaren ta Tanca'ya kadar. Tanca, Cebeli Tarık Boğazı'ndaki Afrika'nın uç kısmı, yani Sarıyer gibi bir yer Tanca. Tanca'ya kadar olan her yeri fethetti. O zaman berberilik diye bir hala Kuzey Afrika'nın hakim kabilelerinden bir berberi sülalesi meşhurdur. Onlarla büyük savaşlara girildi. Ve Kuzey Afrika'nın tamamına yakını fethedildi. Musa bin Nusayr başkumandan, Afrika orduları başkumandanı o zaman, Tarık bin Ziyad isimli bir berberi Müslüman dikkatini çekmiş. Ona demiş ki, yavrum demiş, gel bakayım bana demiş, gelmiş. Tanca'da İspanya kıyılarını göstermiş. Buralara bir keşif gezisi yapar mısın demiş, yaparım demiş. Git bir bak bakayım, buralar işimize yarar mı demiş. Gitmiş, bir iki ay sonra sandalla gidiyorlar, geliyorlar işte, geri gelmiş. Buraları fethedebilir miyiz demiş. Kaç kişi vereceksin bana demiş. Sana 12 bin kişi veririm toplam demiş. Ver demiş. Şimdi haritadan izleyin arkadaşlar. Tanca'dan 12 bin kişiyle, büyük gemilerle, nükleer enerjili gemilerle falan değil, sandallarla 12 bin kişi işte. O zamanki gemi neye deniyorsa artık. Gemi neye deniyorsa. Çünkü gemicilik ilk defa Hazreti Osman döneminde başladı. Şam'da 3 tane sandal yaptı Müslümanlar Kıbrıs'ı fethetmek için. Yani gemicilik deneyimi de yok Müslümanların o günlerde. Müslümanları gemicilikte ilerleten Osmanlılardır. Hayrettin Paşalar, Piri Reisler vesaire filan denizcilikle ilgilendiler de böylece İslam tarihinde deniz hakimiyeti ya da denizlere hükümran olma, denizde kelime-i tevhid sancağı dalgalandırmak Osmanlılara mahsustur. Allah onlara da rahmet eylesin. O işi çok iyi yaptılar. Zaten Osmanlıların çökme işaretleri korsanlara gemilerini batırtmalarıyla başladı biliyorsun. Yani denizde hakimiyeti kaybedince kıtalar arası olma özelliği erimeye başladı Osmanlı Devleti'nin. Tarık bin Ziyad rahmetullahi aleyh genç bir delikanlı, 28 yaşında mı ne o zaman? İşte 12 bin kişilik, toplamı 12 bin kişi olan da Perdabey geçtiler. İspanya sınırına geçti. İspanya bir sürü devletçiklerden, işte beylikle ya da kralcıklardan oluşmuş bir küme o zaman. Becerdiler iki kral arasındaki tartışmadan istifade edip, kavgadan istifade edip bir tanesini kullandı Tarık bin Ziyad rahmetullahi aleyh. Ondan gemilerini kiraladı, bir şeyler yaptı filan. 12 bin kişiyle oraya geçtiler. Bu geçiş döneminde Musa bin Nusayr de Afrika'da aynı çalışmalara devam etti. 3 yıl sonra Musa bin Nusayr de bir zaman sonra tekrar Tarık bin Ziyad'ın bulunduğu yere geçti. 3 yıl sonra bugünkü İspanya'nın tamamı fethedildi. 3 yılda. İspanya'nın tamamı fethedildi. Fransa sınırına gelindi. Fransa sınırına gelindiğinde önemli bir sıkıntıyla karşılaşıldı. Sıkıntı şu: İspanya bugün de o zaman da Allah yarattığından beri cennet gibi bir yer. Oraya mücahit olarak giden insanlarsa çöllerden gitmişler hep. İlk defa rüzgar esiyor ve terlemiyorsun yer görmüşler. Ayağına bir ot çarpıyor, koparıp yiyorsun. Böyle şeye alışık değil onlar. Bir bakıyorlar ki bir bahçede 7-8 çeşit meyve, hurmadan başka da meyve var burada. Yani çünkü İspanya'ya Tarık bin Ziyad'ın komutasında geçen 12 bin kişi, daha sonra da bir 17 bin kişiyle beraber Musa bin Nusayr geçti. Bunların %80'i berberi. Berberiler de işte Cezayir, Libya, oralardaki çöllerin adamları. Sahra adamı, çölde değil, sahra adamı. Bunlar İspanya'nın bu zinetine dadandılar. Hoşlandılar. O kadar ki Tarık bin Ziyad
ki Tarık bin Ziyad'ı tarihte illa birine

benzeteceksek arkadaşlar, İslam orduları kumandanı falan değil adam. Ulubatlı Hasan'ın kopyası. Yani Ulubatlı Hasan İstanbul'un fethinin sahibi mi? Ulubatlı Hasan. Hatta bazı tarihçilere göre Ulubatlı Hasan diye biri bile yok. Sembolik bir isim o. Yani Ulubatlı

Girdiğin şehir senin oluyor. Girdiğin şehir senin oluyor. 3 yılda tamamını bitirmiş. Musa bin Nusayr İslam'daki itaatle ilgili müthiş bir örnek bu arkadaşlar. Yani düşünebiliyor musunuz? Tarık bin Ziyad, şimdiki o Boğaz'ın Muaz'ın adıdır mesela. Büyük bir Fatih komutan. Musa bin Nusayr karşıya geçtiğinde ordusuyla beraber başkumandan, o tabii bir alt rütbede, sana ben nereye kadar gideceksin dedim dedi. Buralara kadar. Sen niye gittin daha fazla diyor. Ve hapis cezası veriyor ona, hapsediyor onu. Yani oraları fethetmiş, krallıkları diz çöktürmüş adam hapse girmiş. Şam'dan vali, Şam'dan halife elçi gönderiyor, affetmesi için ricada bulunuyor, affediyor. Bu sefer Tarık bin Ziyad da, yani ne yaptım da beni hapsin ya, fethedilmenin cezası bu mu filan diyor. Laf dinlemedin diyor. Biz İslamlaştıra gidecektik diyor. Sen aldın gittin diyor. Bu adamları nasıl İslam'a alıştıracağız şimdi diye. Musa bin Nusayr daha kafalı bir adam. Öbürü de ya Allah, ipini koparmış bir at gidiyor. Allah ikisine de rahmet eylesin. İmanına vesile oldukları insan sayısı kadar rahmet eylesin. Müthiş bir hizmet. Ama benim kafama takılan enteresan şeylerden birisi Musa bin Nusayr'daki devlet ciddiyetidir. Halbuki ulan Tarık, Allah razı olsun senden be, 5 dedik 10 yaptın demiyor. İtaat etmedin sen diyor ve hapis cezası veriyor. Yani bu çok önemli bir şey. Aksi takdirde her aklına gelen canın sıkıldığı yeri fethet, böyle şey olur mu ya diye düşünüyor. Ama her halükarda halife müdahale ettiği için kavga bitti. Hatta halife bile Şam'da ne yapıyorsunuz siz, buraları nasıl böyle idare edeceğiz diye ikisini bu sefer Şam'a geri çekmiş. 3 yıl üzerine dönün gelin Şam'a diye haber göndermiş. Oraya da başka bir vali tayin etmişler. Yani o Tarık bin Ziyad'a kızıyordu yeter bu kadar diye, halife ikisine de kızmış, gelin Şam'a demiş, geri çekmişler. Fakat kardeşler oraya girerkenki heyecan üzüm dallarına takılmış, ayva dallarına takılmış bir miktar. Ve broşürü okuduğunuzda göreceksiniz, bugün çok da hayırlı anılmayacak sonuçlara ulaşılmış. 40 yıl içinde Lyon şehrine gelinmiş. Yani Paris'e 100 kilometre gidiyor, fetih devam ediyor. Fetih devam ediyor. Nereye bağlı? Şam'a bağlı. Şam'dan. Şimdi hedef nasıl? İşte Fransa'dan öyle gelinecek, Almanya üzerinden İstanbul Şam'la birleşilecek. Yani bugün filmde seyretse insan kalpten gider herhalde. Öyle heyecanlı bir sahne gerçekleşecek. Ama onlar durmuyor. Kaynıyorlar. Resulullah'ın bu hayali gerçekleşecek. Aleyhissalatü vesselam, böyle müthiş bir heyecan var. 40 yılda gelinen mesafe çok müthiş. Rafiki denen bir zat var. Genç, o da 40'ına gelmemiş bir delikanlı. Bir gün İspanya'daki durumu değerlendiriyor. Şöyle bir sonuç var. Şimdi hem mücahit adamlar, biz buraya niye geldik arkadaşlar? İslam'ı yaymak için geldik. Ulan niye oturuyorsunuz? Yarın bir çıkarız. Niye? Cariye bol, bahçeler müthiş. Bir bakıyorsun böyle mis gibi havalar, deniz esiyor, Akdeniz bir yandan, okyanus bir yandan, böyle mis gibi bir yer. Bir ikincisi, geçmiş kültürü olan bir yer. Korsan bir millet. Gemici, korsan millet İspanyollar. Her gittikleri yerden çala çala kendileri zengin olmuşlar. Yani çaldıkları toprakları, gemi parçalarını, ganimetleri Müslümanlar gelip onlardan aldılar. Ve büyük bir İslamlaşma süreci var. Burada Allah'ın hikmetleriyle müdahale edenler hep sonunda pişman olmuştur arkadaşlar. Bir de Hristiyanlar sulu bir Müslümanlık oluşturmuşlar. Lan nasıl olsa bunlar devleti ele geçirdi. Nasıl İslam'a giriliyor sizde? La ilahe illallah diyerek. La ilahe illallah. La bir daha de bir daha. La ilahe illallah. Karısı Müslüman, kendi Müslüman. Bunlar şimdi kendileri korsancılık yapıp işgal ettikleri yerlerde herkesi öldürüyorlar ya. Bunlar da yarın bizi öldürecek diye merak ediyorlar. Bu sefer eğitilememiş ve üzerinde hükümranlık kurulması zor bir kalabalık İslam nüfusu çıkmış ortaya. Şimdi oraya mesela 1 milyonsa İspanya'nın nüfusu, 50 bin kişisin sen. Ordun 50 bin kişi. Hadi Afrika'dan şuradan buradan Müslümanlar geldiler, 100 bin. Yani onda bir nüfus.

tutsun sen orada. Gerisi de Müslüman ama. Fakat bu Müslümanlar senin gibi Medine görmüş insanlar değil. Bu Müslümanlar oldum. Tamam tamam abi. Ver kağıdımı alıyor gidiyor. Öyle bir Müslüman. Kağıt üzerinde Müslüman. Oy verir gibi İslam'a oy vermiş. İşte referandumda İslam çıkmış. Böyle bir sonuç var. Şimdi bu arada hilafet merkezinin aynı sıkıntısı Özbekistan tarafında var. İran'da Şiiler yeni yeni Şiiliğin sistemini kurmaya çalışıyorlar. Mecusilik sönmemiş hala. Hazreti Ömer'in söndürdüğü ateşin küllerinden közler filan çıkıyor. Yani sadece Endülüs değil, 2000 öğretmen tayin et İslam'ı öğretsinler. Endülüs, yani İspanya, sonra Müslümanlar oraya Endülüs ismini verdiler. Endülüs, bugünkü sorun, ondan önceki sorun, yani ciddi bir eğitim sorunu var. Hatta ve hatta Hazreti Ebubekir döneminde ne görmüştük? Arap Yarımadası'nda da bir çalkalanma var. Yani İslam, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bir irtidat, dinden dönme sıkıntıları geçirdi. Bu sıkıntılar esnasında ordunun ivmesi düştü. Hızı düştü İslam ordusunun. Buna rağmen Rafiki denen bir zat, Allah rahmet eylesin, demek Halid İbni Velid'in yeğenlerinden Medine'ydi. Öyle bir deli dolu doldu. Büyük bir heyecanlı, yaklaşık 70 bin kişilik bir ordu kurdu. Büyük bir ordu kurdu. Bu orduyla arkadaşlar İspanya sınırından hedefimiz inşallah Konstantiniye diye yola çıktı. Yani bir yıl içerisinde Paris'e geldiler işte. Paris'e geldiler. Paris'e geldiklerinde her biri Kurtuba gibi ve işte diğer Avrupa'nın meşhur şehirlerinden 7-8 tane şehir fethettiler. Onların ganimetlerini, zenginliklerini topladılar. Ordu bir yandan İslamlaştırarak gidiyor, bir yandan da Avrupa'nın servetini hükümranlığı altına alarak gidiyor. Avrupa'da seferberlik ilan edildi. Avrupalılar anladılar ki eğer bu Rafiki denen adam Avrupa'da bir yerde durdurulmazsa Avrupa tarihe gömülecek. Nitekim papalığın ve diğer Avrupa'daki resmi makamların yayınladığı son bildiri çok enteresan. O bildiride yani Avrupa isminin devam etmesi için son şansınız Paris'te diye böyle bir talimat veya böyle bir acıksı duygusal bildiri yayınlamışlar. Neticede bu Paris'e 100 kilometre kalan mesafede Balat denen bir meydanda Rafiki'nin ordusuyla, yani İslam ordusu, Endülüs'ten gelen büyük İslam ordusuyla diğer bütün Avrupa'nın elinde taş, sopa, kılıç ne varsa herkes toplanmış. Yani son hamle, ya orada Avrupa gidecek ya Avrupa'yı kurtaracaklar savaşı yapılır. Burada arkadaşlar broşürde de ayrıntılarını göreceksiniz. Tarih 100 sene öncesine dönmüş. 100 sene önce, 104. yıldaki bir olay bu. 100 sene öncesine dönmüş ve Uhud yeniden yaşanmış orada. Şöyle bir olay olmuş. Şimdi Gafiki'nin ordusu kalabalık. Ordu nüfus olarak kalabalık. Bir de çok ganimet, depolar altın, gümüş dolu. Bunları ne yapacağız gibi bir istişareden sonra şöyle bir karar vermişler. Demişler ki 5-10 tane çadır yapalım. Bu çadırlara altınları, gümüşleri dolduralım. Bunları da arkaya koyalım. Biz önde savaşırken düşman dolaşıp mallarımızı almasın diye böyle bir plan. Yani ordu burada savaşıyor. Öbür cephe Avrupalıların cephesi. Buralara da altın, gümüşleri, hazineleri, işte kasaları filan koymuşlar. Çadırlar. 5-10 tane nöbetçi bırakmışlar orada. İlk hamle başlıyor ve Gafiki rahmetullahi aleyh bakıyor. Arkadaşlar diyor, bu ordu çok ciddi, dikkat edin diyor. Çok perişan, ama buna rağmen Allah-u Ekber sesiyle beraber öbür tarafın yarısını temizliyorlar. Bayağı bir dağıtıyorlar. Avrupa'nın son canı da gidiyor. Bu Rafiki'nin ordusundaki Endülüslü Müslümanlardan bir grup diyor ki elhamdülillah ya, korktuğumuza değmedi diyor. Gelin arkadaşlar altınları sayalım şu kasalarda diyor. Ön cepheden binlerce mücahit mücevherlerin bulunduğu çadırlara geri dönüyorlar. Rafiki de nereye gidiyorsunuz diyor. Tamam, görmüyor musun diyorlar. Bağırıyorlar Rafiki'ye, ya yeter biraz dinlenelim diyorlar. Ya etmeyin, deli misiniz siz, nereye gidiyorsunuz? Ön cepheden çıktınız. Mesela geri dediğin yer en az bir kilometre tabii.
çadırlar bir kilometre gidiyorlar, can sıkıntısından mücevherleri sayacaklar orada. Diğer başka yerden, Fetih'ten aldıkları şeyleri sayacaklar. Rafiki de geri dönmüş, diri misiniz diye bağırırken arkadan bir okla şehit düşmüş. Rafiki şehit, yani komutan, başkomutan ve 3-4 ay içerisinde 2-3 ülke fethetmiş adam. Deli dolu birisi gidiyor, Allah'ın şehitlik için yarattığı bir mücahit delikanlı gidiyor. O şehit düşünce eyvah diye bir ses çıkıyor. O gittikleri çadırlara giderken aynen Uhud'da olduğu gibi Avrupalılar hepsini balık gibi yakalıyorlar ortada. O altınlar da gidiyor, ordu da gidiyor. Bunlardan canını kurtaran geri kaçıyor. Orada işte o 70 bin kişinin tamamına yakını şehit oluyor. Tamamına yakını şehit oluyor. Hazreti Osman'la beraber başlamış olan o İstanbul'a kadar gitme planı da son buluyor. Paris'e 100 kilometre kalan yerde. Allah oradaki şehitlerimize rahmet eylesin. O semt böyle taşlarla kaplı bir meydanmış. O meydandaki ölen şehitlerin anısına İslam tarihinde Balat-ı-Şüheda diye anılan bir savaş olarak kaydedilmiş kitaplara. Burada arkadaşlar hepimizin oturup banka kredilerinin ganimetlerin tarihte ve imanda nelere mal olduğunu görmemiz lazım. Şimdi o insanlar şehittirler Allah. Çünkü parçalarını bırakmadı kafirler orada. O mümin kardeşlerimiz ne kadar iyi niyetlerle yola çıktılar. Ya akşam saysan ne olur mücevhere, kasayı akşama. Sonra senin değil bunlar, devletin malı. Ona da oradan bir pay verilecek işte mesela. İşte diyelim maaşlarına eşantiyon verilecek. Birer tane kolye verecekler onlara. En fazla alacağı bir kolye. Bir kolye. Bu Müslüman adam gidip oradan çalmaz tabii. Bakalım da neler kazandık falan böyle. Yani niye mal oldu arkadaşlar? Bugün sadece kıyamet günü. Paris İslamlaşmadı. İtalya İslamlaşmadı. Orada Hristiyan olarak ölenler, ulan sizin gafletiniz yüzünden İslam'ın bize gelmesini engellediniz deseler onlara ne olacak? Yani basit bir çadırları denetleme olayı değildi bu. Müthiş yerden şeytan yakaladı. Uhud'daki sahneyi hatırlıyorsunuz değil mi? Farklı mıydı? Uhud'dan 100 sene sonra aynısı oldu. Aynısını bugün de yaşıyoruz. Yarın da yaşanacak. Kadın, mal, para sevgisi, şehvet sevgisi, çoluk çocuk sevgisi, arazi sevgisi, bunlar hep insanoğlunun imtihan unsurları. Bu imtihanları geçememiş Müslümanlar veya geçti son barajda takıldı, ümmete mal olmuş değerler oldu. Burada Balat-ı-Şüheda son o okun geldiği yer, fetih bitti ondan sonra. O fetih bittikten sonra yaklaşık 700 sene kadar daha İspanya'da Müslümanlar kaldı. Ama ilerlemeden, ileri gidilmediği için de durduğu yerde hep eridi. Yani ümmeti Muhammed'in 850 seneye yakın zaman sahabilerin, tabilerin bulunduğu bir ordu ile fethettiği bir toprakta 800 sene ezan okunuyor ve şu anda İslam'ın hiçbir izi yok orada. Hiçbir izi yok. İstanbul'dan İslam gitmez zannedenler aklını başına almalıdırlar arkadaşlar. Gider, hiç gitmez diye bir garanti yok. Kıymetini bilmezsen alır Allah. Bizi vermez. Yani seni bile atarlar cennete. Sen kim oluyorsun? Yani Endülüs arkadaşlar, böyle bugün mesela aşağıda kütüphaneye inin. Altta kütüphane var. 100 kitaptan en az 50'si Endülüs'te yazılmıştır. Tefsirinden, hadisinden, fıkhına kadar. Hepsi de başucu kitabıdır. Öyle ulu orta bir İslam şehri değil. Yani kıble Mekke'de, Medine'de olmasa 7 asır İslam orası demekti. Ve ilk dünyada kanalizasyon sistemini kuran, yol sistemini kuran Endülüslü Müslümanlardır. Pirinç ekmeği insanlığa öğreten Endülüslülerdir. Müslümanlar, yani orada müthiş bir medeniyet kurmuşlar ama ilk defa kadın şarkıcı İslam toplumunda Endülüs'te çıkmış.
Hatta bir zatın güzel bir sözü var. Endülüs o gün yıkılmıştı da insanlar anlamamışlardı diyor. Kadın şarkıcı oynatma İslam toplumunda. Bundan arkadaşlar 700-800 sene önceki şeyleri anlatıyorum. İlk defa orada çıkmış. Müzik ilk defa orada haram değildir diye bir cüretle söylenmiş. Ve broşürde daha fazla bilgiler göreceksiniz. Burası yıkılmayı çoktan hak etmiş dedirten şeyler var. Mesela arkadaşlar çok enteresan ve bir de böyle yorulduk dinlenmeye vesile olsun diye okuyayım. Şimdi Ahmet bin Şuayb diye birisi var. Bakın bir vatandaş bu. Endülüs'ü yöneten 5-10 tane kral var. Endülüs çünkü bölündü. O beylik, bu beylik, derebeyliği falan bölündü. Onlardan bir tanesine vezir olmak istiyor. Vezir ne demek? Bakan. Bakan olmak istiyor. Bakan olmak istediğini söylemek için kralla görüşecek. Vatandaş bu. Hediye götürüyor. Eline bir paket, gitmiş pastaneden yaş pasta yaptırmış. O yaş pastaya bakın şimdi. 7. sayfanın sonunda arkadaşlar. Yaş pastasında bakın neler var. 500 bin altın, 400 işlenmemiş altın lira, 200 torba gümüş külçe, buhurdanlar için kıymetli tahta, misk ve kafur, 30 parça nakışlı ipek, 5 muhteşem kaftan, 7'si beyaz Horasan tilkisinden olmak üzere 10 kürk, Irak ipeğinden 6 elbise, 48 gündüz ve 100 kadar da gece elbisesi, 100 samur kürk, 6 büyük çadır, ham ipek, altın ve gümüş işlemeli ipek, 30 yün halı, 100 namaz seccadesi, takva adam tabi yani olmaz, 15 ipek halı, 100 kadar geçit törenlerinde kullanılan zırh, 1000 kalkan, 100 bin ok, 15'i Arap atı olmak üzere 100 at, 5 katır, 40'ı erkek, 20'si kadın olmak üzere 60 köle. Kral efendiyi ziyarete gidiyor. İyi günler efendim, lütfen kabul buyurun diyor. Arkasından hediyeleri veriliyor. Efendim münasip görürseniz bakan açığınız varmış diyor. Tabii bakan oluyor bugün. Bir vatandaş bu. Bir vatandaş bu. Yani mesela yine broşüre atıflar yapıyorum. 8. sayfada göreceksiniz. 20 binden fazla saray yapılmış Kurtuba'da. Bu saraylardan kalanlar dünyanın sayılı sanat eserlerinden biri olarak gösteriliyor. Aynı dönemde cihat orduları Afrika'da açlıktan kıvranıyor. Arkadaşlar kimseyi Allah hak ettiği halde bir nimetten mahrum etmez. Ama eğer sen bulunduğun nimeti değiştirirsen Allah da seni değiştirir. Hatta yugayyiru ma bi enfusihim. Siz değişirseniz Allah da değiştirir. Hatırlar mısınız bir dede bir yerde musaf asılı tavanda diye sabaha kadar uyumamıştı. O dedeyi ne yaptı Allah? 600 sene dünyanın en büyük adamı yaptı. Sonra o dedenin torunları ümmeti Muhammed Afrika'da sefalet içerisinde, onun valileri sefalet içerisinde milleti ezerken Dolmabahçe Sarayı'na 14 ton altın suyu kullandılar arkadaşlar. Orası da bir Kurtuba Sarayı'dır. 14 ton kaç kilo yapıyor biliyor musunuz? Kömür değil. Kömür değil ha. Sarı renkte bir maden var ya yüzükte falan kullanılıyor. 14 ton. Kapılar onunla boyanmış, tavanlar onunla boyanmış. Aynı dönemde Fransızlar Osmanlı'nın hakimiyetinde olan Cezayir'de yeni icat ettikleri top mermilerini Müslümanların üzerinde deneyerek kaç metreye gittiğini ölçüyorlardı. Yıktı mı Allah? Boşuna yıkmaz. Boşuna yıkar mı? Niye zulmetsin ki Allah? Ama hak etmezsen alır senden. Kim bilir belki Çinlilere verecek Allah. Hilafeti kuracaklar, İslam'ı ayağa kaldıracaklar. Zor mu Allah için? Hem Türklerin dedeleri değil mi adamlar? Torunundan alır dedesine verir. Allah dilediğini yapar. Yapar. Onun için Endülüs arkadaşlar müthiş bir derstir. Niye gittiği çok önemli? Çünkü müminlerin yüreğinde bir yara arkadaşlar. Çok müthiş bir yara ya. Ve hainler bütün camileri kilise yaptılar. Tek bir tane o dönemde on binlerce, yüz binlerce kitap. Mesela Kurtuba'da kitap fuarları olurmuş. Bu fuarlara yani günlerce önceden randevu verilerek girilebiliyormuş sadece. Bir kitap cenneti, ilim merkezi. Ama nimet, kıymeti bilinmedi mi kimseye muhtaç değil Allah. Alır gider. Alır gider.
sabah namazını camide kılmazsan senin takva imamını alır, gelir bir berduş imam, bu sefer imamımız yok diye namaza gidemez. Her nimet öyle arkadaşlar, her nimet öyle. Domatesin bile kabuğunu soyar, israf eder de yemezsen Allah domates de alır senden. Devlet de böyle, uygarlık da böyle, bütün nimetler böyle. Allah sonumuzu hayır eylesin. Yani kardeşler, Tarık bin Ziyad'ı ne kadar seviyorum diye kendime bir soru sorsam cevabını bulamıyorum bunun. Hani çocuklar bu kadar der ya, bu kadar seviyorum seni. Yani Tarık bin Ziyad'ı bu kadar seviyorum. Çok seviyorum. Neden? Ümmetimin yüzünü güldürdü. Ama bu kadar sevdiğim Tarık amcamdan sonra orayı Hristiyanlara yem olarak bırakanlara ne diyebileceğim onu da bilmiyorum içimde. Bir burukluk var. Ne denir? Nasıl içimizdeki hasret dillendirir onu da bilemiyorum. Kaldık arkadaşlar, yani İspanya geri döner dönmez öyle bir sorunumuz yok bizim. Allah dilediği zaman ölüyü diriltebilir mi, diriltemez mi? Diriltmedi mi? Diriltmeyecek mi? Tekrar yeniden bir Endülüs. Niye olmasın ki? Kim bilir çok daha muazzamı, kölelerin sömürülmediği, saraylarda insanların zevk-i sefa sürmediği, daha çok Allah'ın şeriatının uygulandığı bir Endülüs'e doğru gidiyoruz. İnşallah. Bizi o ilgilendirmiyor. Lakin ümmeti Muhammed'in ümmete mal olmuş bir toprağı kaybetme tehlikesine karşı çok dikkat etmek lazım. Yani biz kendimizi şu veya bu nedenle garantide görüyorsak yanılıyoruz. Hiç garantimiz yoktur. Yani Allah-u Teala tamam buradan nimetimi alın dedikten sonra meleklerine kim ne yapacak ki? Endülüs muhteşem ve muazzam bir derstir. Yani burada küfrün inadının da boyutunu görüyoruz. 8 asır beklettiler intikam için. Ama sonunda intikamlarını aldılar. Hem de çok ağır intikam aldılar. Yani öldürdükleri Müslüman sayısını Allah'tan başkası bilmiyor. Endülüs ile ilgili bizim kültürümüzde fazla bilgi yoktur. Yani biz Endülüs pek böyle sıcak bilgi, ama Arapça kültüründe Endülüs bir edebiyat türüdür en azından. Ve tarihi çok meşhurdur. Yani bizim ülkemizdeki düşünürlerin ötesinde Arap alemindeki düşünürler Endülüs kökenli, İspanya kökenli örnekler çok kullanırlar. Ta o zamanlardan, bu düşme yıllarından yazılmış meşhur bir mersiye vardır. O mersiyeyi hatıra olsun, o öyle mersiyeyi yazana da rahmete vesile olsun diye broşürün sonuna koydum. Yani daha uzundur da bir kısmını kısaltarak koydum. İleriki vakitlerimizde onu okumamızda yarar var. Küfrün bugün filan noktada, dün filan noktada yaptığı şeyleri anlayabilmek için 700 sene önce yaptıklarını da anlamamız lazım. 600 sene önce yaptıklarını da anlamamız lazım. Küfür aynı küfürdür. İnşallah Tarık bin Ziyad da aynı Tarık olarak geri gelecek. Allah'ın izniyle. Allah ibret almayı ve bu tip afetlere düşmeden yaşamayı hepimize müyesser kılsın. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahi rabbil alemin.

0: Nurettin Yıldız Hoca ile Hayat Rehberi sona erdi.
1: Burası Yıldız Efendim.

Ya Resulallah, senin sözünde övünme yok. Ama biz övünüyoruz. Biz seninle övünüyoruz. Sana ümmet olmakla övünüyoruz.

kıyamet günü yerden başını kaldıranların, kabirlerinden çıkanların ilki sensin. Senin sözünde övünme yok. Çıkar çıkmaz sana cennet elbiselerinden bir elbise giydirilecek. Sonra arşın sağında duracaksın. O makamda varlıklardan senden başka kimse durmayacak. Kıyamet gününde Adem oğullarının efendisi sensin. Hamd sancağı sana verilecek. Hamd sancağını sen taşıyacaksın. Senin sözünde övünme yok. Kıyamet günü peygamberlerin imamı, hatibi ve onların şefaat sahibi de sen olacaksın. O gün Adem aleyhisselam ve diğer peygamberlerden hiçbiri yoktur ki senin sancağının altında bulunmasın. Her peygamberin kabul olunan bir duası vardır. Her peygamber de o duasını önceden yapmış bulunmaktadır. Fakat sen duanı kıyamet gününde ümmetine şefaat etmek için kullanacaksın. Kıyamet gününde ilk şefaat eden ve şefaati kabul buyurulan sensin. Senin sözünde övünme yok. Cennet kapılarının halkalarını ilk sen vuracaksın. Allah sana kapıları açacak. Yanında müminlerin fakirleri olduğu halde seni cennete koyacak. Öncekilerin ve sonrakilerin Allah katında en değerlisi sensin. Kıyamet gününde sustukları zaman insanların hatipleri sensin. Tutuldukları zaman şefaatçileri sensin. Ümitsizliğe düştükleri zaman cennetle müjdeleyicileri sensin. Senin sözünde övünme yok. Ama biz övünüyoruz. Biz seninle övünüyoruz. Sana ümmet olmakla övünüyoruz. Sen bizim dünya ahiret övüncümüzsün. Sen bizim iki dünyada da öncümüzsün.

Şimdi ben Filistin'im, sahip çıksana. Çünkü ben peygamberin emanetiyim sana. Hep zulmü alkışlayan ellerini açsana. Ben kan kokan toprağın en naçar yeminiyim. Eğilmeyen başım ben, ben miracım, müjdeyim. Filistinli bir duayım şimdi ben. Senin çaresizliğe terk ettim.

الوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Kardeşlerim, muazzez müminler, müminler namazla günde 5 defa Allah Azze ve Celle'ye sıla yaparlar. Oruçla yılda 1 defa 1 ay, haçla yılda 1 defa Allah Azze ve Celle'ye müminler sıla yaparlar. Fakat dua, o da bir ibadet. Müslümanlar hayatlarının bütün anlarında, bütün zamanlarında dua ile Rableri ile beraber olurlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam "Eddua'u huvel ibadeh" buyurdu. Dua bizzat ibadettir. Müslümanlar dua ederken kendi çaresizliklerini, aciz oluşlarını Allah Azze ve Celle'ye arz ediyorlar. Diyorlar ki, "Ya Rabbi, ben bilmiyorum, alim olan sensin. Benim gücümün sınırı var, muktedir olan sensin, her şeye kadir olan sensin." Mümin kendi gücünü, gücünün sınırını bilir. Allah Azze ve Celle dilemeden bir yaprağın bile oynamayacağını, yere düşmeyeceğini bilir. Dua dua kainatın sahibine iltica ederken bu mana, bu şuurla huzura çıkar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yatağa yatarken dua eder, kalkınca dua eder, namaza durur.

Otururken dua eder, sofraya otururken dua eder, yemekten kalkarken dua eder, hayatının 24 saatinde bütün anlarında, bütün zamanlarında dua var. Fakat dua

dualarımıza tatbik edersek o zaman Allah Azze ve Celle dualarımıza icabet edecek. وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ Bana dua edin, size icabet edeyim buyuruyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dua ediyor, Allah Azze ve Celle ona icabet ediyor, karşılık veriyor. İki tane hadis size arz edeyim. Onları müzakere, onları mutala edelim. Bu ayetin tefsiri olsun. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, bana dua edin, size icabet edeyim. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dua ediyor, Allah Azze ve Celle karşılık veriyor. Peki bizler, müminler, Müslümanlar, kainatın sahibine ya Rabbi medet diyoruz, imdat diyoruz, çare diyoruz. 1 milyar 800 milyonluk alemi İslam'ın dualarına neden icabet yok? Sır nerede? Çare nerede? Ne zaman o dualarımıza icabet edecek? İmam Buhari rivayet ediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye muhacir oldular. Fakat Mekke'de kalanlar var, gelemeyenler var. Onların ellerinde kelepçeler, ayaklarında prangalar var. Allahu Ekber dedi diye ayaklarına prangalar vurmuşlar. Sabah akşam sürekli onlara işkence ediyorlar, eza ediyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namazlarda rükûden kalkınca onlara dua ediyor. Allahümme enci ayyâşebne ebi rabî'in. Allahümme enci selemete bne hişâmin. Allahümme encil velîde bnel velîd. Allahümme encil mustadafîne minel mu'minîn. Allahümme enci ayyâşebne ebi rabî'a. Ya Rabbi, Allahu Ekber dediğinden dolayı ellerinde kelepçeler, ayaklarında prangalar olduğu halde Mekke'de sabah akşam işkenceye maruz kalan Ayyaş'ı kurtar Allah'ım. Seleme'yi kurtar ya Rabbi. Velid bin Velid'i kurtar. Bütün mazlumları, biçareleri kurtar ya Rabbi. Rükûden kalkıyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Rükûden kalkınca ashabının, mazlumların, muzdariplerin adını veriyor. Onları kurtar, onlara selamet ver ya Rabbi diyor. وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ Bana dua edin, duanıza icabet edeyim buyuruyor kainatın sahibi. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dua ediyor. Ebu Bekir amin diyor. Ömer amin diyor, Osman amin diyor, Ali radıyallahu anhum amin diyor. Amin diyenler sahabe, amin diyenler Ayşe, amin diyen Zeynep radıyallahu anhuma. Aradan zaman geçiyor, Velid bin Velid kurtuluyor, Medine'ye geliyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam yine duaya devam ediyor. Allahümme enci ayyâşebne ebi rabî'a diyor. Ya Rabbi bunları kurtar. Namazdan sonra dönüyorlar. Buyuruyorlar ki, ümmetimin içinde mazlumları, biçareleri, ezilenleri kurtaracak kahramanlar yok mudur aranızda? Velid bin Velid o yeni kurtulmuş. Hani bir zindan, oradan çıkmış Medine'ye gelmiş. O acılar, o ızdıraplar henüz onun zihninde teru taze. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle buyurunca ben ya Resulallah diyor. Medine'den ayrılıyor. Mekke'ye gidiyor. Ayyâş ile Seleme'nin olduğu yeri tespit ediyor. Nerede, onlara hangi zindanda işkence ediyorlar? Bir kadın bunlara yemek götürüyor ölmeyecek kadar. O kadına emretmişler. O kadının yolunu, güzergahını takip ediyor. Bir gece yarısı operasyon düzenliyor. İki sahabiyi oradan çıkarıyor, zincirlerini ellerinde, ayaklarında kırıyor. Duvarda delik açıyor ya da yukarıdan

çıkarıyor. 3 günde 400 küsür kilometrelik yolu yaya kat ediyorlar. Medine'ye geliyorlar çünkü ardından peşinden Mekke geliyor, onları arıyorlar. O halde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna çıkıyorlar. Yani kardeşlerim, Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, bana dua edin, duanıza icabet edeyim. Önce dua eden Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, amin diyenler Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhum, iki. Üçüncüsü, o duayı sözden fiile taşıyacak kahramanlar olacak. Velid bin Velid gibi ayağa kalkıyor Velid. Ben ya Resulallah diyor. Bu ümmet düştüğü zaman mazlumlar, muzdaripler, mustazaflar, Allahu Ekber diyenlerin ellerine kelepçeler, ayaklarına prangalar vurulduğu zaman Velid bin Velidler meydan yerine çıktılar. Arkada Ebu Bekirler, Ömerler dua ettiler. O halde muzdazaflara, mazlumlara imdad ettiler. Salahaddin Eyyubi Velid bin Velid'tir. Sultan Alparslan Velid bin Velid'tir. Ertuğrul Gazi Velid bin Velid'tir. Hüdavendigâr Velid bin Velid. Sultan Fatih Yavuz Abdülhamid Han Hazretleri Velid bin Velid. Kardeşlerim, bugün Mısır'ın, İsrail'in, Çin'in zindanlarında ayyaşlar, selemeler, Allahu Ekber diyenler Ramazan ayında işkenceye maruz kalıyorlar. Eğer bizim Allah Resulü Aleyhisselam gibi dualarımız Ebu Bekir gibi, Ömer gibi camilerimizde amin diyen müminlerimiz var, Osmanlı gibi velitlerimiz olursa, Allah'ın inayetiyle namazlarımız, oruçlarımız, zekatlarımız öyle fetihlere yol açacak ki Mısır zindanlarından, İsrail zindanlarından müminler, ayyaşlar, selemeler Allahu Ekber diyerek çıkacaklar. Ama dua, ama Ebu Bekir gibi bir iman, Hazreti Velid gibi bir yürek lazım. Osmanoğulları, Ertuğrul Gazi'nin çocukları, Velid bin Velid'iydi bu ümmetin onlar. Akıncıları, onların olduğu zamanlarda mümine kadınların onlara kafirler, zalimler ellerini uzatamazlar. Osmanlı vardı onların arkasında. Müslümanların çocuklarını yetim bırakamazlar, babalarını öldüremezlerdi. Çünkü onların arkalarında ümmetin kahramanı mesabesinde olan Velid bin Velid'i mesabesinde olan Osmanlılar vardı. İsrail, çarşaflı bir kardeşimizi Yahudi vuruyor. Çarşafıyla kanlar içerisinde yerde yatıyor ümmetin kızı. Orada o askerler, onun cesedi, onun naaşı kanlar içinde orada dururken, onlar keyifle orada kahve içiyorlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bu manzaralar, bu hadiseler gelince, sabah namazında onlara dua ediyor. Ama orada onların derdiyle hemhal olan ashabı var. Oradan kahramanlar çıkıyor. Yani bu ümmet yeniden bir devletle kurtulacak. O devletin Velid bin Velid mesabesinde akıncıları, delileri, hüdavendigarları, fatihleri, yavuzları olacak. Eğer biz sahabe gibi dua edersek, Allah Azze ve Celle ümmetin yeniden yolunu, önünü açacak kardeşim. Bütün bu rivayetler Buhari'de. Niçin orada var bunlar? Bu ayeti nasıl anlayacaksınız? Bu ayet hayatımıza nasıl tatbik edilecek? Kardeşlerim, neden dua ediyoruz? Niçin Allah Azze ve Celle'ye yalvarıyoruz? İkinci rivayet yine İmam Buhari'den. Enes bin Malik radıyallahu anh buyuruyor ki, Buhari'de onun üzerinde Enes radıyallahu anh Efendimizin bununla alakalı rivayeti var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem minberdeler.

hutbe irad ediyorlar. Mescid-i Nebevi'ye gidenler görürler, orada bir kapı var, Babur Rahme, rahmet kapısı. Oradan içeriye bir bedevi, oradan içeriye bir köylü geliyor. Efendimiz Aleyhisselam hutbe irad ederken tam karşısına geliyor, karşıda duruyor. Ya Resulallah, heleketil emvalu ve enkata'atis subul fed'ullaha en yughîsena. Ya Resulallah, hayvanlarımız, mallarımız helak oldu. Yollar kesildi, hayvanlar yolda yürüyemiyor, ot kalmadı. Ürünlerimizi çarşıya götüremiyoruz. Ellerini kaldırıp dua etsen, Allah bize yağmur gönderse ya Resulallah diye yalvaran bir bedevi var Peygamber Aleyhisselam'ın karşısında. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam minberde konuşmayı kesiyor. Medine'ye haftalardır bir damla yağmur yağmamış, gelmemiş. Efendimiz elini kaldırıp Allahümme eskina, Allahümme eskina, Allahümme eskina. Yağmur gönder, yağmur yağdır ya Rabbi diye Peygamber Aleyhisselam dua ediyor. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki, hepimiz mescitteyiz, tavan açık, semayı görüyoruz. Ne bulut var, ne bulut parçası var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dua ederken bir anda Allah Resulü Aleyhisselam'ın arka tarafında bir bulut oluştu. O bulut semanın ortasına geldi. Semanın ortasında bulut yayıldı, semayı kapladı. Bir anda yağmur yağmaya başladı. Öyle yağmur yağdı ki Medine'de tam bir hafta yağmur devam etti. Bir hafta sonra Allah Resulü Aleyhisselam yine minberdeler, yağmur yağıyor. Aynı kapıdan yine aynı adam geldi çamurlar içinde. Bu defa diyordu ki, ya Resulallah, heleketil emvalu venkata'atis subul fed'ullaha yumsikaha. Ya Resulallah, mallarımız, hayvanlarımız yağmurdan helak oldu. Yollarımız çamur oldu ya Resulallah. Allah'a dua etsen, ellerini kaldırsan, o bulutlar yağmur indirmese. Efendimiz Aleyhisselam ellerini kaldırıyorlar. Allahümme havaleyna ve la aleyna. Ya Rabbi, yağmuru, bulutları üzerimize değil, çevremize gönder. Bir anda Medine'nin seması bir padişahın başındaki taç gibi açıldı, yarıldı. Bulutlar başka tarafa gitti, güneşi görür olduk, yağmur yağmıyor. Kardeşlerim, Medine'de peygamber dua ediyor. Haftalardır bir damla yağmur yağmamış. Elini kaldırıyor, yağmur öyle yağıyor ki bir hafta devam ediyor. Bir hafta sonra ellerini kaldırıyor, ya Rabbi etrafımıza, insanlar helak oldu, bulutlar etrafa gidiyorlar. Peki Allah Resulü Aleyhisselam'ın dualarına icabet eden Allah Azze ve Celle neden bizim duamıza icabet etmiyor kardeşlerim? Dua eden peygamber. O peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına bakın. Sahabe radıyallahu anhum diyorlar ki, İşteken nebiyyü felem yekum leyleten ev leyleteyni. Allah Resulü gece yaralarında kalkar, sabaha kadar namaz kılar, ayakları yarılır o halde kıyamda durur. Sadece iki gece peygamber teheccüde kalkamamıştı sallallahu aleyhi ve sellem. Şiddetli hastalığa maruz kalmış. İki gece biz biliyoruz, ya bir ya iki gece kalkamadı peygamber. Allah Resulü Aleyhisselam'ın eviyle münasebetini anlatırken diyorlar ki, Peygamber Aleyhisselatu vesselam tarakan nebiyyu Fatimete ve Aliyen leyleten lisalati. Gece kalkıyor Allah Resulü Aleyhisselam. Gece yarısında kızı Fatıma'nın evine gidiyor, damadı Ali'nin yanına gidiyor. Kızım, damadım, teheccüd namazına gece kalkar mısınız diyor. Peygamber Aleyhisselatu vesselam dua ediyor. Orada amin diyen delikanlılar var. Orada amin diyen o dualara

icabet eden sahabi var. Onlardan bir tanesinin babası Ömer, oğlun adı Abdullah. Abdullah diyor ki, terutaze bir delikanlıydım. İnsanlar gelir Peygamber aleyhissalatu vesselama rüya anlatır. Ben de rüya anlatmak isterdim, görsem de rüyayı ona anlatsam, onun karşısında dursam. Bir gece rüya gördüm. Rüyayı Allah Resulü aleyhisselamın eşi ablam Hafsa'ya anlattım. Ablam Allah Resulü aleyhisselama anlattı rüyayı. Efendimiz aleyhisselam buyurdular ki, ni'mer raculu Abdullah lev kâne yusalli minel leyli. Abdullah ne güzel bir çocuk, ne güzel bir delikanlı. Bir de gece namazları olsa, bir de teheccüdleri olsa, peygamber duasına adam hazırlıyor mescidinden. Ayyaş için, peygamber Seleme için, peygamber Velid için dua edecek. Ama o dualara icabet edilmesi için ashabını hazırlıyorlar. Abdullah gece namazlarına kalksa diyor, peygamberin dualarına, gece yarılarında Abdullah'ım amin dese, ondan sonra Abdullah Peygamber aleyhisselamın bu ifadesinden sonra geceleri uykusuz geçirir. Peygamberin mescidinde kalır, orada durur. Şimdi şuralarda yaşlılar değil, ümmetin gençleri var, delikanlılar var. Şuralarda itikaflarda bekleyenlere selam olsun. Ümmetin Abdullahlarına selam olsun. Filistin'e, Gazze'ye, Muhammed Mürsi'ye, Çin zindanlarındaki mazlumlara yapılan dualar, Allah'ın inayetiyle Abdullah olursak Allah onlara icabet edecek. Önce Abdullah ol Müslüman. Önce Abdullah ol. Önce Ebu Bekir gibi, önce Ömer gibi Müslüman ol. Peygamber aleyhissalatu vesselam kızının evine gidiyor, gece namazına kaldırıyor. Ya benim evim ya senin evin kardeşim. Gecenin yarılarına kadar orada ekranlarda televizyonlar, magazin programları, anadan uruyan kadınlar, onlar izlenir. Müslümanın kızı sabah namazına kalkamaz. وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَالصَّبِرْ عَلَيْهَا. Sen onu sabah namazına kaldıracaktın. Eğer ben, sen namaz noktasında oğlumuza, kızımıza, kardeşimize karşı vazifemizi yapmıyorsak, peygamber gece yarısı kızının evine gidiyor, onu teheccüd namazına kaldırıyor, Allah nasıl benim senin duana icabet etsin kardeşim? Peygamber aleyhisselam geliyor. Enes bin Malik diyor ki, Efendimiz girince bir ip vardı. Bir ip iki tane direğe bağlanmış. Efendimiz ma hadel hablu buyurdu. Bu ip neyin nesi? Dediler ki ya Resulallah, eşiniz Zeynep binti Cahş gece sabahlara kadar ibadet ediyor. Yorulunca o iplere tutunuyor. O halde kıyamda kalabilmek için o iplere eşiniz Zeynep kendini bağlıyor ya Resulallah. Ey ümmetin kızı, İslam'ın kızı, Filistin'de Allahu Ekber diyen kızları vuruyorlar. Mısır'ın, Çin'in zindanlarında örtülerinden dolayı ümmetin kızları var, şehitlerimiz, şühedamız var. Eğer Rabbim benim duama icabet etsin diyorsan, moda tasarımcıları gibi değil, Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın emrine göre giyineceksin. Onların kılavuzlarına göre kıyafetini belirlemeyecek. Peygamber aleyhissalatu vesselamın eşi Hazreti Zeynep gibi yaşayacaksın. Ey babalar, delikanlılar, Allah azze ve celle ud'uni estecib lekum, bana dua edin, duanıza icabet edeyim. Peygamber aleyhissalatu vesselam ellerini kaldırıyor, indirmeden yağmur geliyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam yalvarıyor, yollar açılıyor, mazlumlar, muzdaripler kurtuluyor. Ama onlar önce yaşadılar, sonra dua ettiler. Allah azze ve celle onların dualarına icabet etti. Ertuğrul gaziler, hüdavendigarlar, Fatih

İler Yavuzlar onlar yaşadılar, sonra dua ettiler. Allah Azze ve Celle onlara akıncılar verdi. Onlar Allahu Ekber diyen mazlumların yurduna gittiler. Kardeşlerim, Müslümanlar, kadınlar, erkekler, bir asırdır ağlayan mazlumlar, Müslümanlar, Rabbim dualarımıza icabet etsin istiyorsak önce Peygamber Aleyhisselatu Vesselam gibi yaşamalı, sonra onun gibi yalvarmalı, sonra mescitlerimizi Ebu Bekirler, Ömerler, Osmanlar, Aliler doldurmalı. O dualara onlar amin demeli. Abdullah gibi delikanlılar, Zeynep gibi kızlar olmalı. O zaman göreceksiniz. Ud'uni estecib lekum. Dua edin bana, duanıza icabet edeyim. Allah o zaman bu mazlum ümmetin duasına icabet edecek kardeşlerim.

0: bizde.
1: Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim.
2: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.
2: Yok bizde. Yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.

sallallahu aleyhi ve sellem, bir Müslüman saliha bir kadınla evlendiğinde dininin yarısını kurtarmış olur. Geri kalan yarısında da gayret etsin, Allah'tan korksun buyuruyor. Bu hadisi şerifi defalarca duymuşuzdur. Belki düğünlerde de, düğün konuşmalarında da nasihat olarak dinlemişizdir. Ancak bu hadisi şerife bugün başka bir pencereden bakacağız. Bir Müslümanın evlenmesi dininin yarısına tekabül ediyorsa eğer, Kur'an okumak, namaz kılmak, Ramazan'da oruç tutmak, hacca gitmek vesaire, İslam namına bildiğimiz şeyler de diğer %50'sini oluşturuyor demektir. Bunun doğal sonucu nedir? Saliha bir kadınla evlenmedikçe %51'i bulmak mümkün değil. 20 defa hac yapabilirsin, hafız olabilirsin, iyi alim olabilirsin, %50'de kaldın. Her şeyi tam yapmış olsan bile, her şeyi tam yaptığını, bütün ahkamı çok iyi uyguladığını kabul etsen bile geleceğin son nokta %50'dir. İyi bir Müslümanlığın, Allah'ın razı olduğu bir mümin olmanın en kestirme yolu %50'yi iyi bir evlilikle garanti ettikten sonra 5-10 vakitte namaz kılsa %51'i toparlayacak demektir. Bunun için kardeşler, evlenmek ev sahibi olmak değildir. Evlenmek Allah'ın rızasında daha garantili olmaktır. İyi bir Müslümanlık, saliha bir kadınla salih bir delikanlının evlenmesiyle başlar. İslam toplumu insan üzerine kurulu bir toplum kardeşler. İnsan da aile ortamından çoğalıyor, evlerde kulluk başlıyor. Bekarlık ortamında veya işlemeyen, Peygamber Aleyhisselam Efendimizin sünnetine göre yürümeyen bir evlilik ortamında Müslümanlığın gelebileceği nokta %50'dir. İster kitap ezberle, istersen Kur'an alimi ol. Geleceğin nokta belli çünkü, kapasitesi belli. Efendimiz Aleyhisselam %50, yani dinin yarısını evliliğin etrafında döndürüyor. Şüphesiz İslam'ın 5 şartından birisi olan mesela hacca karşı bir evlenip düğün yapmak haccın rakibi gibi değil arkadaşlar. Veya Kur'an-ı Kerim'in binlerce ayetine karşı evlenip de yatak odasına girmek o ayetlerden daha değerli değil. Bu hadisi şerifi böyle anlamıyoruz. Ama ne anlıyoruz? Evlenmediğin sürece mikroba karşı korumalı değilsin sen. Hac da yapsan, mükemmel Ramazan-ı Şerif tutup Kadir Gecesi geçirsen, ne yaparsan yap, her an çürümeye mahkumsun. Böylece dinin %50'sini oluşturuyor. Yoksa bizim oturma odalarımız, yatak odalarımız, düğün salonlarımız Kabe'den kıymetli değil herhalde. Böyle bir dış yüzeysel değerlendirmesi yapmıyoruz. Burada kardeşler, genç arkadaşlar, bekar arkadaşlar, yarınki evlilikle nelere ulaşacaklarını, dinleri ve insanlıkları için ne yapabileceklerini anlayacakları sözler çıkmış oluyor. Evlenmiş, baba olmuş, anne olmuş mümin de çocuğunu iyi bir Müslüman olarak yetiştireceği zaman bunun hafız yapmak, İmam Hatip'e göndermekten ibaret olmadığını, hafız da yapsa, İmam Hatip'e de gönderse, Müslüman doktor olarak, Müslüman mühendis olarak da yetiştirecek.

getirse, saliha bir kadın, salih bir erkekle bir yuvaya yerleştirmedikçe çocuğunu bir Müslüman %50'nin ötesine gidemez. Hafızlık cemiyeti yapmak, mezuniyet töreni yapmak filan safsata işler. Yetiştirirsin, kâr eden şeytan olur. Nasıl kâr eder? Çünkü şeytan da bütçe tutarken maliyetine değip değmediğine bakıyor. Bugün Kur'an okumayı bilmeyen birisini aldatıp zinaya düşürdüğüne dair bir rapor getirince asistanları, iyi aferin deyip atıyor bir kenara. Hafız, İmam Hatip mezununu zinaya düşürdüm dediği zaman bir asistanı onu alnından öpüyor. O da masrafına değip değmediğine bakıyor. Bunun için Efendimiz Aleyhisselam babaları, anneleri uyarıyor. Dindar, müttaki yetiştirmenin, iyi Müslüman yetiştirmenin %50'si evlilik üzerinden geçiyor. Neden evlilik üzerinden geçiyor? Çünkü ister evli olsun ister bekar olsun, bir erkeğin bir kadına bakması, sesini dinlemesi, elini değdirmesi Allah'ın haramlarından bir haram. Aynı şekilde bir kadının bekar olsun evli olsun erkeğe bakması haramlardan bir haram. Haram işleniyor olduğu sürece kıldığın namazlar haramlar tarafından eritiliyor. Tuttuğun oruçlar haramlarla baş başa gidiyor veya gitmiyor. Bunun için saliha bir kadınla evlenmek, yani evlenmeyi cihat gören, evlenmekle Resulullah'ın dinine ve davasına hizmet ettiğine inanan bir kadınla evlenmek, dinin %50'sine tekabül edecek kadar, Müslümanlığın yarısı sayılacak kadar güçlü bir hizmet yapmış olur. Eğer bir kadın saliha değil, mobilya perestse, dekoristse, birilerinin ne dediğine, Allah'ın ne diyeceğinden daha fazla değer veriyorsa, bu evlilik zaten %50 değil, milyonda bire bile tekabül etmez. Ama evlenip de Meryem adayı doğurmak için yola çıkmış bir Müslüman kadın, bir erkeğin dininin %50'sini garanti ediyor arkadaşlar. %50'sine tekabül ediyor. Bunun için yavrularımızı evlendirirken yaptığımız işin ne demek olduğunu anlıyor olmamız lazım kardeşler. Genç kardeşler evlenme macerasını başlattıklarında, bu yola girdiklerinde 3 günlük değil ebedi zevklerini tatmin edecekleri yolları aramaları lazım. Kardeşler, eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu evliliğe %50 değer biçtiyse, bunun tam anlamı nedir biliyor musunuz? Şeytanın da bütün emeklerinin en az %50'si bunun üzerinedir. Çünkü şeytan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam neyi yapmak istiyorsa onu yaptırmamak için uğraşıyor. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz ne yapılmasını istiyorsa şeytan da onu yapmak için uğraşır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la şeytan iki zıt kutupturlar. Birinin yapmak istediği, öbürünün yaptırmamak istediği şeydir. Tersi de öyle. Bu nedenle Efendimiz Aleyhisselam'ın projesinde, onun gayretlerinde gençlerin evlenmeleri, hatta ve hatta evlenmiş boşanmışların evlenmeleri mesaisinin %50'si. Şeytanın da bütün emeklerinin %50'si demek ki yuva kurdurmamak, nikahsız bir şekilde şehvetleri tatmin etmek üzerine kuruludur. Ama kardeşler, bir faciayla karşı karşıyayız. Aslında hepimiz biliyoruz ki gerçekten bu dünya şartlarında bir müminin iffetli yaşaması ancak iyi bir aile ortamında olmasıyla mümkündür. Evlenmekten başka, nikahlanmaktan başka iffetli mümin olarak yaşamak mümkün değil.
Bunu hepimiz bildiğimiz halde maalesef bizim yaşadığımız toplumumuzda evlenme yaşı gitgide yukarı doğru tırmanıyor. 30 yaşında insanlar, erkek veya bayan, bekar olduğunu söylenmeye utanmıyor.

insanlar var. Bunların psikolojik sorunları bir kenara. Ümmeti Muhammed'in çoğalmasına karşı, iyinin kötüye galebe gelmesine karşı gayret etmeme suçları var. Şerri önlemenin tek yolu hayrın büyümesidir. Hayrın, güzelliğin boş bıraktığı yerleri şer kesinlikle doldurur. Şeytan ümmetin nesli kısılsın istiyor. Müslümanlar da buna prim veriyorlarsa bu büyük bir suçtur. Bir defa evlenmemek kötülüğe müsait bir zeminde kalmak demek. Evlenip çocuk sahibi olmamak ya da filancaların istediği kadar çocuk sahibi olmak için uğraşmak yine şerre ve kötülüğe prim vermektir. Kardeşler, bir Müslüman vakti geldiğinde kesinlikle evlenmeli ve cihada katılmalıdır. Çünkü bugün Kudüs davamızdan, Irak davamızdan, yeryüzündeki herhangi sıcak savaştan çok daha önemli olan yuva savaşımızdır bizim. Eğer biz yuvalarımızda Allah'ı ve peygamberi rehber edinmiş insanlar yetiştiremezsek, Mekke'nin bile senin elinde olma garantisi yoktur. Mekke ve Medine taş yığınıdır. Onu ya insan koruyacak ya da insanın elinde zayi olacak. Mesele insan yetiştirmek meselesidir. 100 insandan bir tanesi bile Selahaddin olmuyor. 10.000 insandan bile bir tane Selahaddin çıkmıyor. Milyonlarca çocuk doğacak ki bir tanesi Selahaddin olsun. Bir Hasan el-Benna olması için 100 milyon, 500 milyon olmak lazım. 3 tane, 5 tane sürümden götüremiyorsun. Sürüm yapamıyorsun. İnsanın çoğalması lazım. O çoğalan insanın arasında iyi insan, kaliteli insan savaşı yapmak gerekecek. Bunun için bizim Kudüs davamız insan üzerine kuruluysa eğer, insan orada gitsin namaz kılsın diye bir Kudüs davası yapıyorsak biz, insan nerede kardeşim? Bütün ömür standartlarla yaşanacak olsa bile 70 sene. 40 yaşında evlenen birisi ne zaman çocuk olacak? Ne zaman çocuğunu yetiştirecek? Ne zaman mücahit yetiştirecek? İnsanların dayanma, sabırlı olma zamanları 20 ile 40 arasında zaten. En dayanabileceği sabırlı yıllarını bekar olarak geçirmiş. Bayanlar zaten 55 yaşından sonra doğum yapamıyorlar. Ne zaman 5 tane 10 tane çocuk doğuracak da Selahaddin olacak bir tanesi? Arkadaşlar, evliliğin geciktirilmesi ciddi bir Siyonist projesidir demiyorum. Bu Siyonizmin yatak odalarımıza kadar girdiğini gösterir o zaman. Ama Siyonist mantığıyla veya şeytanın planlarına uyarak evlilik bilinçli veya bilinçsiz şekilde geciktirilmektedir. Bu bir suçtur. Namaz vaktinin geciktirilmesi kadar bir suçtur. Ne zaman çocuklarımız evlenecek? Kendimize göre şartlar koymuşuz. Okuyacak, okulu bitecek. Yüzlerce kız arkadaşının ortasında gözü, kulağı, her şeyi zinaya bulaşmış olacak. İyi ihtimalle konuşuyorum tabii. Berbat olduktan sonra evlendireceğiz. Sınıfında oyanmış, boyanmış yüzlerce kız arkadaşı olmuş birisini nasıl bayan beğendireceksin de evlendireceksin sonra? Niye gençlerin gözü açılmadan, kulağı açılmadan, harama eli değmeden, ayağı haram için adım atmadan evlendirmiyorsun? Ekonomik gerekçeler, tabii iş sahibi olacak. İşi, rızkı patronlar veriyor tabii, değil mi? Yani geç evlenenler doyuyor, erken evlenenler aç ölüyor. Nerede Allah'ın Razzak olduğu? Hani biz yaratılmadan binlerce sene önce rızkımızı yaratan Allah? Ne zamandan beri? Rızık kavgası diye Allah'ın en büyük emirlerinden birisi ertelenebilir mi? Biz ne biçim ümmetiz ki biz rızkımızı yarattığımıza inanmaya başladık? Ne zamandan beri çocuklarımızı biz doyurduk? Hani karıncaları bile aç bırakmayan Allah? Öyle inanmıyor muyduk biz? Biz bir fabrikada amelelik yaparak rızkı yaratan birisi haline mi geldik? Eften püften sebeplerle evlilikleri geciktiriyoruz. Çocuklarımızın gözü kulağı, iyi ihtimallerle konuşuyorum, gözü kulağı haram kolik hale geliyor. Ondan

0: sonra haramla gözü doymuş, kulağı haramla bulanmış birilerinden Mücahitler, Selahaddinler, Hasan el-Bennalar bekliyorsun. Hayır, gençlerimiz şeytanın oltalarına takılmadan, örümcek ağına takılmadan, internet sitelerinden veya şuradan buradan harama gözü değmeden ilk gördüğüyle ölünceye kadar yaşayacak mantıkla çocuklarımızı yuva sahibi yapmamız lazım. Bunun için kardeşler şunu özellikle bilmemiz gerekiyor. Evlenmemiş, kadınlara karışmamış bir erkek adam değildir. Doğurmamış bir kadın da kadın değildir. Erkek kadınların dünyasına karışmalı, evlenmeli, eş olmalı, kadın doğurmalı. O zaman hamlığımız bitmiş olur bizim. Bütün şu hale bakınız ki her şey şehvet üzerine kuruldu. Bakkalda çikolata alırken, ufak bir gıda maddesi alırken bile şehvete yönelik resimler var üzerinde. Sokaklar hayvan panayırına döndü. Güneş yüzünü göstermeden teşhir edildi her şey. Gerçi kışlık kıyafetler çok da hoş şeyler değil ama yaz gelir gelmez ya, enteresan bir panayıra döndü bütün şehirler, köyler. Her şey şehveti teşvik üzerine kurulu. Affedersiniz, sokaklarımız, caddelerimiz, parklarımız yatak odasına döndü. Böyle bir ortamda hangi cesaretle çocuklarımızın evliliğini yıllarca erteleyebiliyoruz ki? Çok büyük bir tehlike bu. 17. asırda İstanbul'u bir Fransız seyyah gezmiş. Hatıralarında diyor ki, günlerce İstanbul'da kaldım diyor. Kadınlar çamaşır yıkıyor mu merak ettim bunu diyor. Tek bir kadın çamaşırı görmedim diyor. Balkonlarda, bahçelerde kurutulan çamaşır görmemiş, kadın çamaşırı görmemiş. Bu da kadınlar hiç çamaşırını yıkamıyor zannetmiş. Kadınların giydikleri çamaşırı bile balkona asmadıkları bir zamanda, yani şehvetin, fitnenin böyle resmileşmediği bir zamanda 17 yaşında evleniyordu insanlar. Şimdi kadınlar çamaşırsız dolaşır oldu, 30 yaşında evleniyorlar. Yani evliliğin gereği arttı, uygulaması düştü. Bu yanlış. Nefsimize nasıl güveniyoruz? Bir baba 30 yaşında oğlunun bekar olduğu halde, üniversite ortamında, iş ortamında, rezil bir alemde yaşadığı halde iyi olduğuna nasıl inanıyor? Nasıl rahat uyuyor? Böyle bir uyku olmaz ki. Biz uyuşturulmuş olarak uyuyoruz o zaman. Evet, bir insanın evlenmesine engel ciddi şeyler olabilir. Tıbbi bir hastalık olabilir. Benzeri şeyler olabilir. Allah'tan geldi diye sabredilir. Ama kardeşler, evlilik konusunda bizim ihtiyar hakkımız, seçme hakkımız yok. Allah-u Teala kanun koymuş. Her çocuk buluğ çağına geldiği günden itibaren evlenmeye müsaittir. Buluğ çağı eskiden 15 yaşında filandı. Şimdi çocuklar günde 1 kilo çikolata yiyorlar. O kadar çikolata yiyen çocuk 8 yaşında evlenmek ne demek, boşanmak ne demek anlıyor arkadaşlar. Niye gülüyorsunuz? Gülecek ne var bunda? Arkadaşlar, içinde 100 gram cips yiyor, 75 gramı kızarmış yağ. Çocuklar akşama kadar at gibi koşuyorlar, yorulmuyorlar. Enerji dolu. Yaşadığımız ortamı niye tanımıyoruz ki? Maalesef böyle bir ortamdayız biz. Ama biz gözümüzü kapatarak güneşi inkar edemeyiz. Gözünü kapatırsan sen güneşi görmezsin. Güneş her yeri aydınlatıyor. Vaka budur. Evet, 12 yaşında çocuklarımızı evlendirelim demiyorum. 25 yaşında da evlendirelim demiyorum. 28'de geçtir de demiyorum. Vaktinde evlendirelim diyorum. Vakti ne zaman? Buluğ çağından itibaren her an. Bazı bünyeler 20 yaşında da 30 yaşında da ihtiyaç hissetmeyebilir. Kız için de geçerli, erkek için de geçerli. Bir de burada bir mesele daha var kardeşler. Şimdi biz evlilik ihtiyacından bahsederken bizim halkımız genelde şöyle algılıyor. Şimdi hoca erkek çocukların genç kızlara sulanmasından söz ediyor herhalde. Evet, %50 bundan söz ediyor. Ama bir gencin, genç erkeğin genç bir kızın etrafında dolaşması ne kadar bildiğimiz bir gerçekse, bildiğimiz halde gizlediğimiz bir gerçekte kadınlar da aynısıdır. Onlar da şehvet taşıyorlar. Ama pazarlama taktikleri gereği ilgilenmedi görünürler. Ayrı bir konu. Bu bir pazarlama usulüdür. Fiyat düşürmezler. Tok satıcı rolü yapabilirler. Allah kadın ve erkek her insana şehvet vermiştir. Birileri bana vermedi mi diyecek şimdi. Hayır, öyle değil. Ama imtihana hazır olmamak, kendimizi muaf kabul etmek, baştan şeytanın tuzağına düşmektir kardeşler. Bunun için biz muhakkak imtihan olacağız. İmtihan için yeryüzünde varız. Bu imtihanımızın en önemli noktalarından, %50'ye tekabül eden noktalarından birisi şehvet imtihanıdır. Bir kadının erkekle imtihan edilmesidir. Bir erkeğin de kadınla imtihan edilmesidir. Hem de öyle enteresan bir imtihan ki bu arkadaşlar. Yani hiç yokken bir kadın bir erkek böyle evlenme söz konusu değilken yokluğundan dolayı imtihan oluyorsun. Hadi törenler mörenler evleniyorsun, imtihan renk değiştirip devam ediyor bu sefer. Kurtulmanın tek çaresi ölmektir. Öldün mü huriler imtihansız gelecek inşallah. Onlarda imtihan yok. Bu imtihanın bedeli olarak gelecekleri için. Onun dışında arkadaşlar, ashab-ı kiram bu imtihandan muaf tutulmadılar. Efendimiz aleyhisselama gelip bunaldıklarını, hanımlarını özlediklerini, geri dönmeyi arzu ettiklerini söylediler şehadet için gittikleri yerlerde. Ne zamandan beri ashab-ı kiramdan daha takva olduk arkadaşlar? Maşallah, hepimizde erkeklik yok, bir şey yok. Kimse de kadınlık da kalmadı. Yani bu söz biraz doğru. Kimse de ne erkeklik ne kadınlık kaldı, doğru. Ama niye kalmadığı önemli. Takvamızdan, ahlakımızdan dolayı mı kalmadı? Eridik, çürüdük mü yoksa? Kesinlikle Allah'ın imtihanı, yeryüzündeki imtihanı, kulluk imtihanı büyük oranda şehvetlerimiz üzerine kuruludur. Bu şehvetler üzerine kurulu imtihandan kaçamayız.
1: Nurettin Yıldız Hoca'nın anlatımıyla Hayat Rehberi devam ediyor.
0: Allah'ın imtihanı, yeryüzündeki imtihanı, kulluk imtihanı büyük oranda şehvetlerimiz üzerine kuruludur. Bu şehvetler üzerine kurulu imtihandan kaçamayız. Kaçarak kurtulamayız. İmtihanı ağırlaştırırız. Bilhassa evlenme yaşının geciktirilip uzatılması konusunda toplumumuzda ağır bir hata yolunun izlendiğini vurgulamak için bu sözleri söylüyorum kardeşler. Bir Müslüman çocuğun eğer ahirette hesap vereceğine inanıyorsak, askerlikten, okul bitirmekten dolayı evliliğini nasıl geciktiririz arkadaşlar? Niye Allah'tan korkmuyoruz ya? Hafızlık yapmak için bile evlilik geciktirilmez. Böyle şey olur mu? Harama bakmış bir hafızı ne yapacaksın sen? Sonra evlenmek ilme engel değil ki. Askerliğe engel değil ki. Hiçbir şeye engel değil. Bir yaygın teamül, böyle bir görüş olmuş. Bu çocuğu evlendirdiniz mi? Yok, daha askere gitmedi. Kaç yaşında? 28 yaşında. E diyelim 52 yaşında askere gidecek. Böyle bir gerekçe olmaz ki arkadaşlar. Bu teamül ne zaman oturdu? Gençler muhakkak 20 yaşında askere gidiyorlardı. 22 yaşında geliyorlardı. 22 yaşında da evlilik normaldi zaten. E şimdi 20 yaşında kimse askere gitmiyor ki. Becerip herkes 30 yaşına kadar erteliyor askerliğini. Sonra bu kanunla değil ki. Mesela askerlikte olduğu gibi işte kaçlısın sen, 55'li. 55'liler bu sene evleniyor. Seni 56'lılar evleniyor. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Ayakkabı mı dağıtıyoruz ayak 45 numara olanlar gelsin diye? Hayır. Ne zaman karnın acıktıysa oturup yemek yediğin gibi gerektiğinde de evleneceksin. Uygun gelince yastık arayıp uyuduğun gibi vakti gelince de evleneceksin. Nasıl insan uykusu gelince uyumuyor da bir iki saat geciktirince huysuzlaşıyor, başını gözünü kaşımaya başlıyor, sinirleniyor, abuk subuk konuşuyor. Evlilik de böyle. Vakti gelince, evlilik ne zaman, kaç yaşında? Vakti gelince. Ne zaman vakti gelecek? Onu herkes kendisi bilir. İş yok, güç yok. Ne demek? Yani bu zaten yemek yemiyor mu? İmam Ahmet bin Hanbel'e rahmetullahi aleyh Talebelerinden biri gelmiş, üstadım demiş, ben evlendim demiş, zor geçiniyorum, sofrayı tam kuramıyorum demiş. Yavrum git bir daha evlen demiş. O da demiş ki hocam anlatamadım, ben evlendikten sonra eve ekmek götüremiyorum dedim sana. Yavrum demiş, evlendin, Allah'tan bir sofra istedin, küçük geldi. Bir daha evlenirsen iki sofra gönderirsen Allah doyarsın demiş. Çünkü evlilik rızık kaynağıdır buyurmuş. Evet, evlenince harcama çoğalır, bereket de çoğalır. Bekar çok kazanır, bereketsiz harcar. Bekarın durduğu yerde rahmet yok arkadaşlar. Evlilik rahmet kaynağıdır, bereket kaynağıdır. Kesinlikle biz ekonomik bir nedenden dolayı evliliği geciktiremeyiz. Zaten ekonomik neden dediğimizde biz arkadaşlar, bir Müslüman oğlunu evlendiriyor güya, akrabalarının gözünü tatmin etmeye çalışıyor. Salonu ona göre tutuyor, ev eşyasını ona göre tutuyor. Hiç gördünüz mü? Bir gören bana göstersin. Çocukların, yani evlenecek erkekle kızın boyuna göre, ihtiyacına göre yatak odası yapılıyor. Duydunuz mu hiç? Hayır. Yatak odaları neye göre yapılıyor? İşte filan yengesi evlendi, ondan aşağı kalmayacak şartlara göre. Evlenen Ayşe ile Ahmet ölçüler akrabaya göre. Yani biz evliliğimizi, gençlerin evliliğini, evliliğin ihtiyaçlarına göre kurmuyoruz ki, milletin ne diyeceğine göre kuruyoruz. Ne der insanlar? Ne derse desin, dilleri kurusun. Ne derse desinler. Oturacak kadar iki sandalye, yatıp uyuyacak yatak, selamun aleyküm. Koltuk takımı ne olacak? Kim gelecek size? Kim kime misafirliğe gidiyor da koltuk takımı alıyorsunuz? Misafirlik diye bir şey mi kaldı? Muhabbet diye bir şey mi kaldı? Ne olur minderin üstüne otursalar. Bana geldiyse minderin üstüne otursun. Biz bu reklam konusunu, insanların ne diyeceği konusunu aşırı abarttık arkadaşlar. Yemeye, içmeye, araba tutup gelinini salona götürmeye kadar parası yok, döner ikram ediyor düğünde. Ya arkadaşlar, yağmur yağmadan kovaların dolusu boşu ölçülür mü? Şimdi insanlar düğün yapıyorlar, milyarlar harcıyorlar düğüne. Ya nereden buldunuz parayı? Borç aldık, takıdan karşılayacağız diyor. Yani takı olacak da düğünde yatırım yapıyor o takıya. Takmayı unuttu adam, ne yapacaksın? Gitti. Böyle şey olur mu? Bir düğün kaça çıkar? Milleti mi evlendiriyorsun, sen mi evleneceksin? Ona göre hesap yapacağız. İnsanların gözü trilyonlarla doymaz ki. Çok büyük bir afet yaşıyoruz arkadaşlar. Büyük bir sıkıntı yaşıyoruz. Evlilik bir bela oldu, çıktı karşımıza. İnsanların rızası aranan bir iş olduğu için de Allah yardım etmiyor. Kimse Allah'ın rızası için evlendirmiyor ki. Kardeşler, biz Kudüs'ü mü kurtardık? Ümmeti Muhammed olarak rahat günlerde miyiz? Bir delikanlı evlenecek, iki gün kravat için dolaşıyorlar ya. Hangi renk uyum olur diyor. O mağaza senin, bu mağaza benim. Sübhanallah. Düğünde hadi damadın ayakkabısı için bütün İstanbul'u dolaştık can kurban. Damat. Ya damadın yanında dolaşacak sadıcı madıcının ayakkabısı için de iki gün dolaşılıyor. Ya çıkmışken herkesin ayakkabısını alın. Ne olur eski ayakkabıyla düğün olsa. Nasrettin Hoca'nın yekürküm hikayesini biliyorsunuz değil mi? Demek ki genç kızlar, delikanlılar birbirlerine ayakkabılarını veriyorlar. İyi ayakkabıyla geldiyse tamam. Kötü ayakkabıyla gittiyse git gelin. Bu bize ait şeyler değildi kardeşler. Biz insanlığımızla insanlığımızı evlendiriyoruz. Halbuki şimdiki nesil arabayla arabayı evlendiriyor. Gelinlikle damat kıyafetini evlendiriyor. Elbiseler evleniyor. Yatak odaları evleniyor. Nasrettin Hoca'nın kürkü yiyor, kürkü. Hayır, benim insanlığımla onun insanlığını birleştiriyoruz, bir insan daha çıkarıyoruz. Bir insan daha çıkarıyoruz. Bu sistemi Allah bunun için kurdu. Şimdi insan olarak bende hiçbir şey yok ki gömleğimi gösteriyorum. Hanımefendi, sende insan olarak ortaya koyacak hiçbir şey yok ki bir gelinlik ki 2 saat giyeceksin, onun için 2 ay pazarlık yapıyorsun. Bir gelinliğin üzerine medeniyetler kuruldu. Medeniyetler kuruldu bunun üzerinde. Gelinlik giysen ne olur, hasırla gelsen salona ne olur? Sen insan olmadıktan sonra, yani gelinlik prim mi yapıyor? Veya filan kıyafet prim mi yapıyor? sırf gelinlik üzerine düğünler kuruluyor, düğünler bozuluyor. Hayır kardeşim, biz insanlığımızı bir araya getirip ikinci insan üretecektik. Bütün bunlar bir araya geldiğinde üçe beşe mal olacak bir düğün, dolayısıyla bir haftada bitecek bir iş aylar sürüyor. Kabarık rakamlar sürüyor. Savaş orduları kurulur gibi büyük törenler, hazırlıklar, masraflar yapılıyor. Böylece Allah'ın helali pahalı olduğu için ucuz haram revaca geldi arkadaşlar. Haram ucuz, helal pahalı. Kaçakçılık bundan yaygın. Ama Allah ne üzerine kurdu bu sistemi? Helal ucuz, haram pahalı olsun. Harama 100 sopa vurulsun. Haramı toplum tecrit etsin. Harama bulaşan mescitlerimize, toplumlarımıza yanaşmasın. Pahalı olsun haram. Haram toplumdan kovulmak kadar ağır bir suç olsun. Şimdi neredeyse evlenmek suç haline geldi. Pahalı, kızıl kıyametler kopuyor. Bir de Müslümanların başındaki büyükleri yaptıkları düğünleri saraylarda, deptebelerde, kongre saraylarında yapınca eften püften 5 kuruş olmayan, asgari ücretle geçinenler de öyle düğün yapmaya kalktı. Sanki düğün öyle olur gibi. Biz kardeşler dernek kurmuyoruz. Biz yuva kuruyoruz. Yuva ihlas üzerine kurulur. Allah'ın yardımıyla devam eder. Düğünlerdeki israf, debdebe, harcamalar karşısında Allah niye yardım etsin ki? Senin akrabalarından belki Siirt'te aç geziyor, senin burada yaptığın düğünde artan etler, ziyafetler 6 ay o çocuğa yeter. Sonra da Allah'tan yardım iste. Düğünden önce tabi 2-3 tane düğün arabasının önünü kesene 5'er lira verdin mi sadaka da verilmiş oldu. Yanlış. Bir başka mesele de kardeşler, denklik meselesidir. Şimdi 30 yaşında, 40 yaşında kızlar evde kalmış oluyorlar. Erkekler evlenmemiş oluyor. Nedenine ne cevap veriyor? Bir dengini bulamadık. Senin dengin kimdi? Kimdi senin dengin? Hangi özelliğine binaen denk aradın? Arkadaşlar, biz imanda dengiz. Elhamdülillah. Uçurum çapta bir fark olmadıkça iman kardeşliği denkliğimiz için yeterlidir. Ama elbette %100 denecek kadar aşırı fark bulunursa bir evlenecek bayanla evlenecek erkek arasında, elbette bu farkı, mesela hiç Türkçe bilmiyor, okuma yazma yok, elif cüzü görmemiş, kıraat ilminde, fıkıhta, hadiste icazetler almış derya gibi bir insanla evlenmez herhalde. Böyle çok aşırı uçurum olur. Ama onun dışında denklik denkliktir. İman denkliğimiz var elhamdülillah. Bunu da ileri sürerek, yani dengini bulamadı. Ne demek dengini bulamadı? Çok nazlandın sen. Denkmenk değil o. Bazı gençler ve bazı bayanlar kendilerini böyle uzayda hissediyorlar. Annesi ikide bir canım kızım, canım oğlum, bir tanem diyor. O da herkes öyle diyor zannediyor. Sen ananın bir tanesisin. Milletin bir tanesi değilsin ki. Milyonlarca ananın birer tanesi var zaten. Ananın laflarına ne aldandın sen, kendini bir tane zannettin. Kimse Züleyha değil arkadaşlar. Kimse de Yusuf değil. Hepimiz 3 gün sonra buruşacak vücudun sahibiyiz. Aşırı kendimizi böyle hepten maskara durumuna düşürmemiz büyük bir vebal. Kardeşler, şu veya bu sebeple vakti gelmiş evliliği geciktiremeyiz. Peygamber aleyhisselam efendimizin babalara uyarısı var. Buyuruyor ki, bir delikanlının, bir kızın evlenme vakti gelir. Yani çocuk hissettirir bunu, evlenmem gerekiyor artık diye. Babanın da imkanı olduğu halde onu evlendirmezse, o çocuk da harama bulaşırsa babaya yazılır o günah, buyuruyor. Sen umreye gittin, baba burada olmadığı için internetten tanıştı çocuk, işini halletti. Sen umredesin, defterine umre değil zina yazılıyor. Yok öyle kurtulmak arkadaşlar. Peki şimdi şunun cevabını bulalım. Bak Efendimiz ne diyor, imkanı varsa diyor. Benim de 35 milyar yoktu düğün yapmak için. Ona imkan demiyor, ona israf diyor Efendimiz aleyhisselam. İmkan nedir arkadaşlar? Sen ciddi evlenmek mi istiyorsun yavrum? Yani bir kocan olsun, bir karın olsun mu istiyorsun? Tamam. Aa, bu oda senin. Bu yatak da senin. Tamam. İmkan bu arkadaşlar. Bu imkan. Allah, Çırağan Sarayı'nda düğün yapacak beyefendi. Çırağan Sarayı'nı sen kıyamete kadar tutamazsın ki zaten. Seni mi bekleyeceğiz biz? Emekli olacak da 20 sene sonra. Emeklilikten 10 milyar para alacak da düğün yapacak. Çocuğun torunu olacak o günlere kadar. Böyle buna imkan demiyoruz ki. Arkadaşlar, bu konuyu ciddiye alalım. Bu ümmetin duaları niye kabul olmuyor? İçinde zina eden çok olduğu için. Niye yediğimiz içtiğimizde bereket yok? Her şey zinaya açıldığı için. Artık zina normalleşmeye başladı. Çok büyük bir afet, büyük bir çöküntü yaşıyoruz. En daha tehlikelisi, daha uçurumu bu tehlikeyi yok saymamızdır. Bir başka mesele de kardeşler, evlenip bir yolla dul kalan kardeşlerimiz elhamdülillah ulan kurtulduk bu işten diyorlar. Hele boşanmış kadınlar bir daha evlenmemeye 104 kitaba yemin ediyorlar neredeyse. Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh, ümmeti Muhammed'in büyüklerinden birisi, hanımı vefat etmiş, Bağdat'ta mezarlığa götürmüşler, gömmüşler. Oğlu Abdullah var, o da onun gibi muhaddis birisi. Buraya gel oğlum demiş. Sen Bağdat'a ergen git, evlenecek bir kadın bul bana. Mezarlıktan Bağdat'a dönüyorlar, karısı ölmüş. O da eğilmiş kulağına demiş ki, baba demiş, milleti güldürme, ne yapıyorsun sen demiş. Mezarlıktan dönüyoruz. Yavrum demiş, Bağdat'a gidip oturacak kadar ömrüm olduğu garanti değil. Allah'a bekar gitmek istemem demiş. %50'si tehlikede olur dininin diye korkuyor. Arkadaşlar, artık İmam Ahmet bin Hanbel gibi düşünmek zorundayız. Onlardan iyi mi bu dini biliyoruz? Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh, ashab-ı kiramın ağır toplarından birisi, broşürde göreceksiniz, diyor ki 10 günlük hayatım kaldığını bilsem 10. gün muhakkak öleceğim ve benim evlenme imkanım var, bekar ölmem diyor. Çok mu şehvetine düşkün zannediyorsunuz? Onlar canlarını tasa koyup peygamberin önüne koymuş insanlar arkadaşlar. Mesele şehvet meselesi değil. Allah'ın koyduğu kanunu uygulama meselesidir. Bekarlık kanun dışı kalmaktır. Bekar suçlu adayıdır. Suçlu değilse de suça adaydır. Elbette herkesin bünyesi değişik. Kimi 18 yaşında artık evlenmek zorunda olur. Kimi 21 yaşında olur. Kimi 26 yaşında olur. Kendisi bilir. Bir genç evlenmesi gerektiğini söylediği an dengini bulup evlenecektir. Dengi kimdir? İman dengidir. Kudüs davasını dert edinmiş, müminlerin derdini dert edinmiş bir gencin dengi öyle düşünen bir bayandır. Tutup da sokaktan seviyesiz bir Müslüman veya ne olduğu belli olmayan birisine de elbette o genci teslim etmeyiz. Sadece bir sorun var arkadaşlar. Buluğ çağı ile beraber rüşt çağı diye bir gerçek daha var. Nedir o? Bazı deli insanlar, bayan veya erkek olsun, tamam, buluğ çağına gelir, ihtilam olur. Yani erkek veya kadın konumuna gelir. Fakat aklı gelmez. Adam askere gidecek, askere gidecek, 2 sene anasına dönmeyecek, bilgisayar alıyor. Niye aldın bu bilgisayarı? Kaç para verdin? $1000. Sen bunu askere götürebilecek misin? Yok. Ne zaman geleceksin? 14 ay sonra. 14 ay sonra bu bilgisayarın modası geçmiş olmuyor mu? Oluyor. Sen 14 ay sonra bunu değiştirmeye gidiyorsun. Evde dursun diye bilgisayar alınır mı? Para harcamayı bilmiyor. Buna kadın da verilmez. Bu reşit değil. Baliğ reşit değil. Aklı yerinde değil. Tamam. Yani baliğ. Ama boğa gibi baliğ. Reşit değil. Onun reşit olmayışının nedeni de babasıdır, anasıdır ama. Bakkala götürürken bile eline para vermemiştir, harcamayı öğretmemiştir. Para harcamayı öğretmek, namaz kılmayı öğretmek gibi babalık görevi. Abdest almayı öğretmek gibi bir şey bu. Her halükarda kardeşler, bu broşürü evimizde ders olarak okuyacağız. İnşallah. Babaysak sorumluluklarımızı hatırlamak için okuyacağız. Delikanlıysak önümüze geçecek olayları izlemek için okuyacağız. Kardeşler, Allah'ın huzuruna en ağır götürülecek suçlardan birisi iffet suçlarıdır. Namus suçlarıdır. İffet ve namus konusunda kimse hacılığına güvenmesin. Hafızlığına güvenmesin. takvalığına, dedesinin alimliğine filan güvenmesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında sabah namazını kıldıktan sonra zina eden olmuştur arkadaşlar. Herkes haddini bilsin. Herkes haddini bilsin. Sahabi bile olsan bu konuda garantisi yok kimsenin. Bizim çocuklarımız istisna tabii. Bizimkiler çok garanti. Bizimkiler garanti. Bir tehlikede ne kardeşler? Orta yerde söylemiştim. Biz namus ve iffet konusunu konuşunca hep delikanlılarda göz oluyor. Ulan bu bir şey eder mi acaba diye. Arkadaşlar bir erkekle bir kadının hiçbir farkı yok. Kız çocuğu evde mahpus emrinin altında durduğu için dolaştırdığı tilkileri yakalayamıyorsun sen. Erkek çocuk gidiyor arkadaş buluyor geliyor onu yakalıyorsun. Yani sen kolu kırılanı görüyorsun kanserden öleceği göremiyorsun bir türlü. Fark bu kadar. Kanser gizli dolaşıyor. Erkekle kadının farkı yok. Eşit bir imtihana tabidir burada. Evlilik öncesinde de fark yok. Evlilik sonrasında da fark yok. Allah'tan korkalım kardeşler. Allah'tan korkalım. Sabah namazını geciktirmekten korktuğumuz gibi bu konuda da Allah'tan korkalım. Ama çocuklarımızı da bebek yaşta da evlendirelim demiyorum. Yaş yok. Yaş diye bir şey yok. Zaman var. Ne zaman geldi zamanı? O zaman. 10 yaşında da gelebilir. 30 yaşında da gelebilir. 50 yaşında da gelebilir. Bu herkesin bünyesine göre, aldığı gıdaya göre, gördüğü kültüre göre değişiktir. Bilhassa genç kızlarımız çok genç yaşlarda evlilikle ilgili kültürleri gelişiyor arkadaşlar. Çünkü kadınlar çocuklarının yanında evlilik maceralarını daha rahat konuşuyorlar. Ve 5 yaşında çocuk zaten. 5 yaşında. 5 yaşında çocuğa namazı öğretiyorsun 55 yaşına kadar kılıyor. Niye unutmuyor onu? Demek ki 5 yaşında çocuk duyduğunu unutmaz. 5 yaşında çocuğun yanında, 4 yaşında çocuğun yanında iki kadın sera serpa konuşuyorlar. Şöyle oldu, böyle oldu, şöyle oldu. Zaten haram helal yok. Kadınlar konuştu mu? Helal her şey. Erkekler böyle bir şey konuşsa ayıp. Kadınlar helal konuşmalı. Öyle şey olur mu? Kadına erkeğe haram olan herkese haramdır. Kadına da haram, erkeğe de haram. Çocukların yanında konuşuyorlar. Çok genç yaşta kız çocukları evlenmek ne demek? Bekarlık ne demek? Boşanmak ne demek? Kocasının hangi taktikleri uygulayacak? 10 yaşında bunu öğreniyor çocuklar. Ondan sonra evliliği de bekliyorsun. Abisi askerden gelecek. Dayısı işte çalışmaya gitmişti İsviçre'ye onu bekliyor. Dayısı gelecek de çocuk düğün yapacak. Ya ben acıktım kurun şu sofrayı diyemiyor diye. Niye geciktiriyoruz bunu? Arkadaşlar Allah'tan korkalım. Allah'tan korkalım. Kıldığımız namazlara yazık. Tuttuğumuz oruçlar eriyip gidecek. Çocuklarımızı yetiştiriyoruz. Hafız yapıyoruz, takva yapıyoruz. Bir sürü emek veriyoruz. Bir zırvanada bozulup gidiyor çocuklarımız. Arkadaşlar hiç kimse babalığına güvenmesin. Çok sert babasın. Çaktın mı duvara yapıştırıyorsun var ya. Genç bir kızın önünde 5 parasın sen bırak babayı. Sen elinde silahla dolaşsan bir kızın cilveleri önünde delikanlının yapacağı hiçbir şey yoktur arkadaşlar. Delikanlının vaadi önünde de bir kızın yapacağı hiçbir şey yoktur. Sana saraylar kuracağım, Keloğlan'a rahmet okutacağız filan dedi mi bitti işte bu kadar. Arkadaşlar ister gülün ister ağlayın hakikat budur. Allah'tan korkalım. Onun bunun dediğine göre gelin şu düğünleri ihtiyacımıza göre yapalım arkadaşlar ya. Milletin malından mülkünden geçinen milletvekiliysen, bakansan depteberi düğün yap. Helal sana zaten. Zaten her şey sana helal. Ne yaparsan yap. Deli her gün bayram ya. Sana da her şey serbest zaten. Nasıl olsa vergiden düşeceksin. Biz ödeyeceğiz o düğün masrafını. Lakin arkadaşlar herkes ayağına göre yorgan, yorganına göre ayak bulsun ya. Niye biz güzel bir baş göz edecek? Baktın ki millet ne diyecek? Ne diyecekleri çağırma kardeşim. Ne diyecekleri çağırma. Ne demeyecekleri Allah mübarek etsin. Yüzünüz gözünüz mübarek olsun. Hayırlı olsun diyecekleri çağır sen de. Böylece ucuza gelsin düğünün. Allah yardımcımız olsun.

0: evladının acısıyla yanan bir anne kalkıp uzatırsa dergahına titreyen ellerini, bu tevbemi sunuyorum o ellerle birlikte. Gecenin bir vaktinde herkes istediğiyle, sevdiğiyle hemhalken, yetim kalmış bir yürek sessiz sessiz ağlarken, bakarsa bir an olsun yıldızsız gökyüzüne ve melekleri inleten bir edayla seslenip Allah derse derinden ve lebbeyk nidaları gelirse göklerinden, o öksüz haykırışa katıyorum tevbemi. Günahları yüzünden mahkum olur ya insan, kimse görmesin diye, görüp gülmesin diye kirlenen ellerini kapatır ya yüzüne ve günlerce acıyla inim inim inler ya, vicdanından yükselen alev gibi bin sesle, uykusuz gecelerin ışıdığı zamanda, karanlığın gündüze yakın olduğu anda secdelere kapanıp, Ya Rabbi ben pişmanım, ben pişmanım ey Rahman diyerek geçer ya kendisinden, o pişman baygınlığa sunuyorum tevbemi. Rahmeti yok etmek için yola çıkan Ömer'in, kız kardeşine karşı bazen şefkatli abi, bazen güvenli baba Hattab oğlu Ömer'in, eline bulaştığı kardeşinin kanıyla, sonra aynı Ömer'in peygamber nazarını gözleriyle içerken günahlara döktüğü inci taneleriyle süslüyorum tevbemi. Kendisinden başka ilah olmayan Sübhan, zalimlerden oldum ki merhamete muhtacım. Huzuruna alsan da beni böyle perişan, benim hakkımda olan hükmün başımda tacım. Simsiyah ve pis köle diye hakaretler var Habeşli'nin gözlerinde. Güneş batmayı hiç bu kadar istememiştir. Çöl serinliğe böylesine hasret duymamış ve bir taş pamuk kadar hafif olmayı bu denli istememiştir. Çünkü bir Bilal vardır ortada ve kucağında bir kaya. İnkar tekliflerine ızdırap yüklü o dil, taptaze bir ruhla cevabı dillendirir. Allah bir, Allah bir. Kumların üstündeki o simsiyah bedenden dökülen terlerle yıkıyorum tevbemi. Savaştan dönen Nazlı Nebi, üstü başı toz toprak içinde, onu bu halde merhamet timsali kızı Fatmatüz Zehra görünce gözyaşlarına engel olamaz. Bir yandan babacığının yüzünü gözünü siler, bir yandan da anne gibi konuşur. Seni yaradana kurban olayım, sana böyle ne yaptılar? Ey Fatıma, yakışmasa da bu varlık o ismi anmaya, seni her anışta anne dedim. Fatıma annem dedim. Bir menekşem var şimdi, ismini Hüseyin koydum. Ona her su verişte içimin Kerbelası serinler. Sonra sen sanki tebessüm edersin ötelerden. Senin o güzel ismine katıyorum tevbemi. Ah Taif, dünya kendi haline bırakılsa dönmezdi. İyice yaklaşarak kavururdu dünyayı, güneş kendi haline bırakılsaydı eğer. Toprak parça parça bölünür, Taif denen noktada dağlar dümdüz olurdu. O evet deseydi eğer. Bin bir umutla gelen göklerin sevgilisi, yerlerin efendisi sızıyı yudumladı. Ve gök ehli ağladı. Ona atılan her taş sonsuza dek mahzun kalacak. O bir evet deseydi sineler çatlayacak, Taif yok olacaktı. Ama kanlar içinde ellerini kaldırıp Allah'ım dedi Resul. Bir anda her şey sustu. İsrafil doğruldu, Mikail doğruldu, Azrail'de pür dikkat ve hüzün Cebrail'de. Melekler ihtizazda, işaret bekliyor arş. Kainatta tek ses yok. Çünkü arşa doğru uzanan bu eller Muhammed'e aitti. Ve biliyor ki alem o ne istese olur. Sema biliyor ki reddedilmez isteği. Allah'ım dediyse Habib, hele acı içinde, gözlerinde yaş, baktıysa maveraya, kanı donar dünyanın, Ukba'nın donar kanı. Açıldı son Nebi'nin nurdan nur dudakları ve seslendi yani. Allah'ım, acziyetimi sana şikayet ediyorum. Sana şikayet ediyorum acziyetimi. Kainatı titreten bu şefkat seslenişiyle sunuyorum tevbemi. Kendisinden başka ilah olmayan Sübhan, zalimlerden oldum ki merhamete muhtacım. Huzuruna alsan da beni böyle perişan, benim hakkımda olan hükmün başımda tacım. Allah'ım, günahkar bir sesleniştir bu. Günahların yükselemeyeceği yüce katına. Şanın ne yücedir senin ki, mülk elindedir. Ve sen her şeye kadirsin. Kudretin her şeye galiptir. Ve sen çok bağışlayansın. Yedi göğü birbiriyle ahenk içinde yaratan sensin. Dünya semasını kandillerle süsleyensin. Senin ilmin en gizli işlerin bütün inceliğine nüfuz eder. Sen her şeyden hakkıyla haberdarsın. Haberdarsın benden, dünümden, bugünümden ve yarınımdan. Bir ömrü işte böyle yele verdim, savurdum. Şimdi pişman, perişan gelip duaya durdum. Geçmişi ve geleceği yüreğime aldım da kendimi avuttum, nefsimi unuttum. Kalbimin cennetinde nefsime uyan Adem, o yüce dergahına gözlerimden seslenir. Ve Nuh toplar kalbimde ne kadar duygu varsa, nefsimin tufanından korumaya çalışır. İbrahim'in ateşe atıldığı mancınık yüreğimdedir benim. Eyyub bana sabreder. Kendisinden başka ilah olmayan Sübhan, zalimlerden oldum ki merhamete muhtacım. Huzuruna alsan da beni böyle perişan, benim hakkımda olan hükmün başımda tacım.
1: www.yıldızefem.com
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

0: bizde.
1: Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendim.
2: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız Efendim.
2: Yok bizde. Yok. Yok

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Kardeşlerim, muazzez müminler, tohumlar vardır toprağa atarsınız. Kışın atarsanız toprakta kalır. Fakat baharda, zamanında eğer tohumu toprağa atarsanız, toprak, iklim, hava, su, bütün bunlar bir araya gelirler. Bahar o toprağa düşen tohuma hayat verir, filizlenir. Bahar gelince çiçekler açar, bahar gelince ağaçlar meyveye durur, onların tomurcuklarını görürsünüz. Ramazan-ı Şerif de ümmeti İslam için bir bahar gibidir. Nasıl baharda toprağa düşen tohumlar hayat buluyorsa, Ramazan-ı Şerif ki Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an, Kur'an-ı Hakîm'in nazil olduğu bu ay ve bu ayda farz kılınan oruç, bunlar müminlerin, Müslümanların ibadetini tahkim edecek. Normal zamanda kılmış oldukları namazdan daha fazla ecir, daha fazla sevap kazanacaklar. Müslümanlar bu ayı ganimet bilecekler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı bu ayda daha çok Kur'an-ı Kerim okudular. Cibril-i Emin'le Ramazan gecelerinde Peygamber aleyhissalatu vesselam birbirine karşılıklı Kur'an-ı Kerim'i arz ederdi. Ashab-ı kiram için Allah Resulü aleyhisselam üsve-i hasene. Onlar Efendimiz aleyhisselama bakarlar. Onlar da bu ayda Kur'an-ı Kerim okurlar. Tefekkür ederler, tezekkür eder, üzerinde konuşurlar, düşünürler. Nasıl hayatımıza bu ayetleri tatbik edelim, onun müzakeresini yaparlar. Sabaha kadar namaz kılarlar. Namaz kılarken uykuları gelince o ayetlerle uyanırlar, kendilerine gelirler. 70 yaşında, 80 yaşında namaz kılarlar. Odunlara, asalarına dayanırlar ama o halde yine ibadete devam ederlerdi. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselam'ı gördüler, onu dinlediler. Buyurmuştu ki: "Men kâme Ramazâne îmânen ve ihtisâben gufira lehu mâ tekaddeme min zenbi." Kim Ramazan gecelerini ibadetle ihya ederse, "Men kâme Ramazâne îmânen." Annesinden, babasından, gördüğünden dolayı değil. Allah Teala'nın rızasını kazanabilme adına kim Ramazan gecelerini ibadetle ihya ederse, sevabını, ecrini sadece Allah Teala'dan umarak bunu yaparsa, bütün geçmiş günahları affedilecek. Orucu kim böyle tutarsa, "Men sâme Ramazâne îmânen ve ihtisâben gufira lehu mâ tekaddeme min zenbi." Herkes imanla oruç tutar. Müslümanlar oruç tutar. Peki Efendimiz neden burada iman

0: bir daha zikrediyor. Yani adet olsun diye değil. İnsanlar Ramazan geldi falan oruç tutmuyor diye onu tenkit etmesinler diye değil. Allah rızası için nefsini terbiye etmek için oruç tutuyorsa, onların bütün geçmiş günahları Ramazan hürmetine affedilecek. Yani bu ay kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim okumayı, ibadet ayı, sadaka ayı, yardım ayı. Efendimiz Aleyhisselam'a sordular. Eyyü sadakatin afdal, sadakatun fi Ramazan buyurdu. Hangi sadaka daha faziletli ya Resulallah? Allah Resulü Aleyhisselam, Ramazan'da verilen sadaka. Çünkü bu ay ümmet adına bir bahar ayı. İbadetlerde bahar ayı. O halde oruçlusunuz, iftar vakti yaklaşınca alimlerimiz, ulemamız, kudemamız buyuruyorlar ki Müslümanlar yatağa çekilmesinler. Oruçtan kaynaklanan o açlığı hissetsinler. Aç kalsınlar, ayakta dursunlar. Nefislerini oruçla terbiye etsinler. İftar vakti olunca Ramazan dışında yiyemedikleri yemekleri iftar sofralarına koymasınlar. Nefislerini oruçla terbiye edeceklerdi. Şimdi ayağa kalkmaktan aciz hale gelecek kadar yiyerek orucun manasını, bereketini onlar ifsad etmesinler. O halde kardeşlerim, Ramazan-ı Şerif uyuma ayı, dinlenme ayı, istirahat ayı değil. Ramazan Kur'an-ı Kerim okuma ayı, Ramazan ibadet ayı, Ramazan sadaka verme, yardımlaşma ayı, Ramazan cihat ayı, Ramazan mücahede ayı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mücahedesinin, cihadının en büyüğünü Ramazan-ı Şerif'te yaptılar. Neden Ramazan'da cihad etti Peygamber aleyhissalatu vesselam? Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman size onun gerekçesini bütün açıklığıyla, bütün çıplaklığıyla izhar ediyor. Enfal suresi. Önce innemel mu'minunellezine izâ zükürallâhu vecilet kulûbuhum. Allah Azze ve Celle'nin adı anılınca yürekleri titreyen müminler. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri okununca imanı artan Müslümanlar. Namaz kılanlar, oruç tutanlar, sadaka verenler. Kema ahraceke rabbuke min beytike bil hak. Peygamber aleyhissalatu vesselam Mekke'de tam 13 yıl İslam'ı anlattı. Üzerine geldiler, saldırdılar, hakaret ettiler, sövdüler Peygamber aleyhisselama. Namaz kılarken üzerine işkembeler koydular. Fakat Allah Resulü aleyhisselam insanlığın geleceği adına Mekke'de sabretti. Medine'ye gelir Allah Resulü aleyhisselam. Hicretin ikinci yılı, bir orduyla İslam'ın üzerine geliyorlar. Bataran variyan nas, İslam'ı ortadan kaldıracaklar. Fakat Allah Resulü aleyhisselam 13 yıl Mekke'de, yaklaşık 2 yıl Medine'de ashab-ı kiram radıyallahu anhum, onları ibadetle, Kur'an-ı Kerim'le büyük dirilişe hazırladı. Büyük bir ordu geliyor. Kema ahraceke rabbuke min beytike bil hak. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı Allah Azze ve Celle evinden çıkarıyor. Ramazan ayında Peygamber aleyhisselam Bedir'e gidiyor. Fakat kendi gitmiyor. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki yukarıda okuduğum o iman zikirden bahseden, yani Allah'ın adı anılınca yürekleri titreyen o müminler, hemen oranın aşağısında Allah Azze ve Celle kafirler, müşrikler, yeryüzünde Allah diyen biri bırakmamak için büyük bir orduyla Medine'nin üzerine yürüyorlar. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı ibadet ayı, cihat ayı, mücadele ayı, uyuma ayı değil, yatma ayı değil, Ramazan-ı Şerif'te evinden çıkarıyor Allah Azze ve Celle. Peygamber aleyhisselam yürüyecekler. Bedir'e gidecekler. Yürümeye deve bulamadılar. 3 kişi bir deveye biniyor. Peygamber aleyhisselam o yolları yaya kat edecek. Ayakları kan revan içinde olacak. Fakat Allah Azze ve Celle'nin emri var, talimatı var. Kema ahraceke rabbuke min beytike bil hak. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللّٰهُ اِحْدَ الطَّائِفَتَيْنِ اَنَّهَا لَكُمْ. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum efendilerimize, Allah Azze ve Celle onlara iki taifeden birini vaat ediyor. Onlar kolay olanını istiyorlar. Onlar ticaret kafilesini istiyorlar. Onun üzerine gidecekler. Fakat Allah Azze ve Celle Peygamber aleyhissalatu vesselamı ibadet ayı, mücadele ayı, cihat ayı Ramazan-ı Şerif'te evinden çıkarıyor. لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلِ. Hakkı hakim kılacak, batılı mahvedecek. Peygamber aleyhissalatu vesselam bunun için evinden çıkıyor. Büyük bir zafer kazanacak. Ve devam ediyor. اِذْ تَسَّغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِف۪ينَ. Eğer Allah'ın adı anılınca yürekler titriyorsa, o ordu hakkı hakim kılmak için evinden çıktıysa, onları Allah çıkardıysa, Ramazan ayında onlar çıktıysa, اِذْ تَسَّغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ. Bedir Ramazan-ı Şerif'in 17'sinde gerçekleşti kardeşlerim. Neden Ramazan ayında oldu? Çünkü ashab-ı kiram, Peygamber aleyhissalatu vesselam yemek yemiyorlar, su içmiyorlar, aileleriyle beraber olmuyorlar. Bunu melekler de yemek yemezler, melekler su içmezler, melekler evlenmezler. Allah Azze ve Celle ashab-ı kiramı meleklerin makamına yükseltiyor. Yani onlar gibi olacaklar. Neden? Bedir'e melekler inecek. Meleklerle aynı yerde olmanın şartlarına onlar sahip olsunlar. Yani Ramazan-ı Şerif yatma ayı değil Müslüman. Ramazan-ı Şerif melekleşme ayı. Onlar melekleştiler. Yani meleklerin makamına, onların dünyasına yaklaştılar. Davaları hakkı hakim kılmak. Peygamber aleyhissalatu vesselam Bedir'de ellerini kaldırıyor. Kur'an'ın sahibi buyuruyor ki, hani orada yalvarıyordunuz. اِذِ تَسَّغِيثُونَ رَبَّكُمْ. Allah'a dua dua iltica ediyordunuz. فَاسْتَجَابَ لَكُمْ. Allah sizin duanıza icabet etti. اَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِف۪ينَ. Peşi sıra gelen bin melek indirdi Allah Azze ve Celle, indirdiğini haber veriyor. Sonra 3000, sonra 5000 melek geldi. Neden Bedir'de, neden Ramazan ayında? Oruç tutan sahabe melekleriyle aynı makama ulaştılar. Allah Azze ve Celle onların dünyasına melekleri gönderir. فَثَبِّتُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا. Allah Azze ve Celle meleklere vahyediyor. فَثَبِّتُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا. Ehli imanı tahkim edin. Ehli iman Bedir'de ayakları üzerinde dursunlar. فَثَبِّتُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا. Allah Azze ve Celle'nin meleklere vaadi var. سَأُلْقِي ف۪ي قُلُوبِ الَّذ۪ينَ كَفَرُ الرُّعْبَ. Kafirlerin kalbine, yüreğine korkuyu ben atarım. Siz ey melekler, ehli imanın ayaklarını tahkim edin, onlar orada Bedir'de ayakta dursunlar. فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ. Oruç tutanlara Allah melekleri gönderiyor ve buyuruyor ki فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ رَمَى. Orada sen atmıyordun, Allah atıyordu. Siz öldürmüyordunuz, Allah o kafirleri öldürüyordu. Kardeşlerim, Allah Resulü aleyhisselam 15 yıl Bedir'e kadar kafirlerin ezasına, zulmüne, ihanetine sabrettiler. Ramazan-ı Şerif'te Bedir'e doğru yola çıktılar. Ramazan-ı Şerif'in 17'sinde oruçlu sahabeye Allah Azze ve Celle büyük bir zafer, büyük bir fetih ihsan eder. Peki alemi İslam bugün 1 milyar 800 milyon. Neden 100 yıldır yenilirler, mağluplar, mazlumlar, perişanlar? Çünkü Müslümanlar Ramazan-ı Şerif'i adet olsun diye tutuyorlar. babalarından, annelerinden, atalarından gördüler diye tutuyorlar. Araplar Kudüs'te Yahudi'ye karşı savaştılar. 1947'de, 1968'de savaştılar. 9 Arap devleti İsrail'in karşısında duramadılar. Neden duramadılar? Kema ahraceke rabbuke min beytike bil hak. Onun yukarısında ayetler okunduğu zaman müminlerin yürekleri titreyecek. Eğer yürekler titrerse o orduyu Allah sevk eder. O ordu liyuhikkal hakka ve yubtilel batıl. O ordu hakkı hakim kılar, batılı ortadan kaldırır. Fakat Araplar Kudüs'e kendi ırkları adına gittiler. Allah Azze ve Celle onları orada hezimete uğrattı. Allah Azze ve Celle meleklere vahyediyordu. Onlar Müslümanlara yardım edecekler, kafirlerin kalbine korkuyu aşılayacaktı. Fakat İsrail-Arap savaşında öyle olmadı. Neden onlar kendi ırkları adına oraya gittiler? Kardeşlerim, Ramazan aynı Ramazan, oruç aynı oruç, Allah Azze ve Celle'nin kudreti yine aynıdır. Kur'an-ı Kerim aynı Kur'an. Sizler, bizler aynı orucu tutuyoruz. O Bedir'e gelen bir nusret vardı. Şimdi görüyorsunuz, Arap Amerikan zirvesi düzenliyorlar. Araplarla Amerikalılar katillerle zirve düzenliyorlar. Eğer bu ümmetin iradesi, bu ümmetin amacı yeniden Kudüs'teki Allahu Ekber seslerini Tel Aviv'de duyurmak istiyorlarsa, o irade Amerikan tersanelerinde imal edilmez. Amerikan savaş fabrikalarında imal edilmez. Ey 1,5 milyarlık alemi İslam, ağlıyorsak, gözümüzden yaşlar geliyorsa, ümmetin kadınlarını kirletiyorlarsa, Bedir gibi Allah Azze ve Celle'den zaferler istiyorsak, o zafer yüreklerimizde, yüreklerimizde imanla mayalanacak. Ramazan-ı Şerif'i anlamak. Allah Azze ve Celle neden Ramazan ayını cihat ayına dönüştürüyor kardeşlerim? Melekleşecek müminler. Melekleşince Allah Azze ve Celle onların duasına icabet edecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 21 yıl sonra büyük bir orduyla Mekke'nin üzerine yürüdüler. Mekke'yi fethe gittiler. Allah Resulü aleyhisselam Ramazan-ı Şerif'in 11'inde Medine'den yola çıktı. Büyük bir orduyla Mekke'ye gitti. Mekke'yi fethetti. Peki neden sahabe-i kiram radıyallahu anhum Ramazan-ı Şerif'te gittiler? Allah Teala neden onları o ayda Medine'den yola çıkardı? Onlar açtılar, oruçluydular, ellerini kaldırdılar. Kainatın sahibine dua dua iltica ettiler. Melekleştiler. Melekleşenler bir zafer kazanınca orada intikam almazlar, orada zulmetmezler. Onun için Peygamber aleyhisselam Mekke'yi Ramazan-ı Şerif'te fethetti. Ashab-ı kiram oruçlu, yürüyemiyorlar ama oruç tutmaya devam ediyorlar. Efendimiz aleyhisselam Meru Zehra'na varınca emretti onlara. Herkes orucunu bozsun. Onların açlıktan yüzlerinin rengi değişti. Ama yine oruçlarını bozmuyorlar. O halde Mekke'yi mükerremeye girmek istiyorlar. Oruçlular Ramazan ayında Peygamber aleyhisselatü vesselamın idaresinde, kumandasında Mekke'yi mükerremeyi fethederler. Allah Resulü aleyhisselam Osman bin Talha'dan Kabe-i Muazzama'nın anahtarını aldırır. Kabe'nin kapısına çıkar Peygamber aleyhisselatü vesselam. Mekkelilere, eski düşmanlarına, hasımlarına sorar. Onlar Allah Resulü aleyhisselamın Kabe'nin avlusunda namaz kılmasına müsaade etmezlerdi. Buyurdular ki: "Mâ tezunnûne ennî fâilun biküm?" Size şimdi ne yapacağımı zannediyorsunuz? Dediler ki: "Kalu hayra. Ahun kerimun ve bunu ahin kerim. Sen bize hayır yaparsın. Sen kerim bir kardeşsin, ahun kerim. ve kerim bir kardeşimizin, Abdullah'ın oğlusun dediler. Efendimiz aleyhissalatu vesselam, Ramazan ayında Mekke'yi fetheden Peygamber aleyhisselam, eski düşmanlarına buyurdular ki, İzhabu entumuttulaka, evlerinize gidin, hepiniz serbestsiniz. Ya eyyuhen nasu inna halaknakum min zekeri ve unsa ve cealnakum şuuban ve kabaila litaarafu inna akramakum indallahi etkakum. Bundan sonra insanların soyuna, boyuna, rengine bakılmayacak. Muttaki olanlar Allah katında üstün olanlardır buyurdu aleyhisselam. Kardeşlerim, eğer oruç tutanlar bir yeri fethederlerse, orada zulmetmezler, orada ihanet olmaz, orada kan, orada gözyaşı olmaz. Peygamber aleyhissalatu vesselam, oruç tutan, melekleşen ashabıyla Mekke'yi mükerremeyi fethediyorlar. Eski düşmanlarını evlerine gönderiyorlar. Fakat yeryüzünü Abdülhamid Han Hazretlerinden sonra oruç tutanlar değil, Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselama düşman olanlar, hasım olanlar idare ediyorlar. Birleşmiş Milletleri idare eden 5 tane devlet var. Alemi İslam'a bakın, onlar nereye girdilerse oraya kan getirdiler, oraya gözyaşı, oraya ihanet getirdiler. Peki ya Rabbi, biz neden Abdülhamid'den sonra 100 tane Ramazan geçti, neden Mekke'lere gidemiyoruz? Neden Allah Resulü aleyhisselam gibi fetih hutbeleri okuyamıyoruz? Kardeşlerim, ashab-ı kiram radıyallahu anhum, onlar orucu bütün şartlarıyla tuttular. Melekleştiler. Evlerini, sokaklarını, yüreklerini değiştirdiler. Peki kardeşlerim, şu sokaklarımız oruca uygun mu? Ekranlarımız oruca uygun mu? Bu ülkenin üç tarafı sahil, denizler var. Anadan uryan halde kadınlar denizlere girecekler. Deniz kenarlarımız, tuttuğumuz oruca uygun mu? Neden bir asırdır ümmet fetih hutbeleri okuyamıyor? Orucu bir bahar görmeli bizim adımıza. Bütün varlığımızla, mevcudiyetimizle oruca dönmeli. Orucu bir mektep kabul etmeli. Peygamber aleyhissalatu vesselam, Doğu Roma ile hesaplaşmaya Taif'e yine Ramazan ayına gitmişti. Allah Resulü Aleyhisselam'ın hicretinden bir asır geçmemişti ki onun öğrencileri İspanya'ya çıktılar. İspanya'da Tarık bin Ziyad 12 bin kişiyle 100 bin kişilik Haçlı ordusuna karşı Ramazan ayında büyük bir zafer kazanmış. Tam 8 asır İspanya Endülüs'te İslam devleti vardı. Müslümanlar oraya Allahu Ekber diyerek girmişlerdi. Ramazan ayında girmişlerdi. Ramazan'ı bir mektep kabul edip girmişlerdi. Ve sonra o cihat meclislerini eğlence meclislerine döndürdüler. Oraya kadınlar, dansözler çağırdılar. Onlar çaldılar, onlar oynadılar. Onlar kadınlar, erkekler aynı meclislerde oturdular ve üzerlerinden Allah'ın rahmeti, kudreti çekildi. Dar ağaçları kuruldu. Müslüman kadınları Haçlılar atların arkasına çarşafların üzerlerinden çıkardı. Saçlarından bağladılar, süründürerek öldürdüler, katlettiler, şehit ettiler. Sadece İspanya'da duvarlarda ehli imanın yazdığı La galibe illallah, Allah'tan başka galip yok. Biz yenilsek de, Müslümanlar yenilse de Allah galiptir. Allah her şeye kadirdir. Yenilen Müslümanlar, inna savme emanetun fel yahfaz kullu ahadin minkum emane. Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyuruyorlar ki, oruç emanettir. O emanete her biriniz sahip çıksın. Oruç gözümüzde emanet, harama bakmayacaksın. Oruç kulakta emanet, çalgı, türkü, şarkı meclislerinde söylenen nameler, onları dinlemeyeceksin. Oruç elinde emanet harama tutmayacaksın. Eğer o emanete riayet edersek, bahar mevsiminde, ibadetin baharında Allah bu ümmete yeni Bedirler, yeni Mekke fetihleri, yeni Endülüsler ihsan edecek. Yok eğer bu emanete ihanet edersek, emanete ihanetin cezasını bir asırdır nasıl çekiyorsa Müslümanlar, bu Ramazan'dan sonra zahiren bir bayramımız olacak ama oruç bizim için vebal olacak. Ramazan-ı Şerif'i istikbal ediyoruz. Ya dirilişimize zemin hazırlayacak ya da ardımızda bir vebal kalacak.
1: Burası Yıldız Efendi.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Sultan Ahmet Han'ın evladı Sultan Abdülhamit Han'ın kainatın iftihar tablosu olan Resul-i Kibriya'ya nazmettiği bu şiir Mescid-i Nebeviye'ye nakşedilmeye müstahak olmuştur. Hicri 1191. Ey Sultanım efendim, ya Resulallah, tut ellerimi. Senden başka kimsem yok. Ne bir dayanağım, ne de bir beklentim. Yoktur benim için senden başka dayanak. Sen hidayet nurusun her mekanda, her oluşta. Sen yağmurun özüsün, yağmurun hası, aslı. Ey yaratılanlar arasında itimat edilenlerin en hayırlısı, güvenilirlerin en hayırlısı, kastedilenlerin. Sen hiç şüphesiz tüm mahlukatın inayet pınarısın. Sen mahlukatı doğruluğunla hidayet edensin. Ey hamd makamına, makamı mahmuda tek olarak yükselen, ey parmaklarından fışkırırcasına nehirler akan, medediyle ordusunu kana kana suya doyuran, beni bir zulmet, bir zillet kapladığında bir korku sarar. Derim ki o zaman, ey saadatların efendisi, dayanağım, mesnedim, kurtuluş ümidim, zilletlerimden dolayı şefaatçi ol, rahmeti bol olan Rahman'dan, ebediyetimde dahi mazhar olamayacağım bir nimetle ihsan buyursun bana. Ebediyete kadar bana rıza gözüyle, razı olduğu bir gözle nazar kılsın. Günahlarımı, hatalarımı sonsuza dek merhametiyle setreylesin, örtbas etsin, merhamet etsin, şefkat etsin, affıyla sarsın, sarmalasın beni. Çünkü ben yapayalnız olamam, efendim, seyyidim, vesile kıldım seni. Tüm insanlar arasından seçilmiş olan Muhammed Mustafa'yı, yüce cemal sahibi olan Allah'tır onun yaratıcısı. Gönderilen peygamberlerin hepsinden daha da yüce, insanlığın hazinesi o. Onunla iltica ettim, onunla sığındım. Umarım ki Allah mağfiret eder beni. Budur benim zannım ve itikadımda olan. Ömrümün sonuna dek onu methü sena etmek, onu övmek şen'imden, halimden, adetimden zail olmaz. Dilim onu methü sena etmekten, onu övmekten asla vazgeçmeyecek. Resul-i Ekrem'e olan sevgim, arşın ve mülkün sahibi olan Allah indinde dayanağım, kurtuluş ümidim. Üzerine olsun, sonsuza dek yok olmasın, sonsuz ve sayısız salam. Selam ve tahiyelerin en yücesi. Ehli beytine, medet ve sehavet ehli, cömertliğin denizi olan tüm ehli beytine ve ashab-ı güziline salat ve selam olsun.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Nurettin Yıldız Hoca'yla Hayat Rehberi başlıyor.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bu yaşadığımız hayatın imtihan oluşu, bunun fitne adını verdiğimiz bir süreci ihtiva ettiğini konuştuktan sonra bir hakikati çok acı bir şekilde bizim zamanımızla bağlantılı hale getirmek zorunda kalıyoruz. Bir mümin ahireti hiçbir zaman inkar etmez. Edince mümin olmaz zaten. Ahiret yoktur diyen mümin olmaz. Diyene başka bir isim veriyoruz biz. Mümin demiyoruz, Müslüman demiyoruz. Bu da ahirete iman edenlere mümin denir diye bir gerçek ortaya çıkarıyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim farklı ayetlerde insanın genlerinde ihtiva ettiği bir hastalığa işaret ediyor. Müminun suresinin 37. ayeti, En'am suresinin 29. ayeti, Câsiye suresinin 24. ayeti, bu 3 ayet ve Tekâsür suresi, Kur'an-ı Kerim'de El-Hâkumut Tekâsür Hattâ Zûrtumul Mekâbir diye başlayan bu 4 ayet bloku, insanda bir hastalığı karşımıza koyuyor. Nedir o? Bulunduğun fırsatı sonuna kadar değerlendirmek, sonrasını düşünmemek. Bu sözünü ettiğim ayetlerde, Müminun suresi, En'am suresi ve Câsiye suresinin ayetlerinde mantık şu: İn hiye illa hayatuna dünya, nemutu ve nahya. Şu dünya hayatıdır hayat dediğin derler diyor Allah-u Teala. Farklı üsluplarla bu 3 surenin 3 farklı ayetinde müşriklerin, yani ahirete hiç iman etmeyenlerin mantığını Rabbimiz önümüze koyuyor. Ellerindeki dünyayı sonuna kadar onların kullanacağı bir fırsat haline getiriyor. İn hiye illa hayatuna dünya. Yok, bu dünyadan başkası yok derler diyor. Bu birinci gerçek. Ama mümin ahirete iman eden insandır. Dolayısıyla mümin çıkıp da yok ahiret, bu dünya var demez. Dese mümin olmaz zaten dedik. Ahireti inkar edenin, öldükten sonra dirilmeyi inkar edenin imanı yok. Müslümanlığın farkı da bu zaten. Fakat buradaki ince çizgi şudur: mümin ahireti inkar etmez. Ben dünya için varım, ahiret yoktur demez. Ama ahireti inkar edenlerin hastalığının belirtisi müminde olur. Olabilir. Nedir bu hastalığın belirtisi? Yani ahireti inkar edenler ne diyorlar? Yok ki ötesi. Varsa yoksa şu

ciddi bir şekilde her sabah namazının cehennemde şu kadar zaman yanmak anlamına geldiğine %100 iman eden birisi, ahireti bu şekilde kanı iliği haline getirmiş birisi sabah namazı kaçırabilir mi? 5 defa 10 defa kaçırır bir ömür boyu. Kafirlerdeki hastalık ahireti yok saymaları, onu uzak bir ihtimal görmeleridir. Müminse esasen ahirete iman eden birisidir ama bir türlü imanı aktif hale gelip cenneti ve cehennemi gözünün önünde seyreder gibi olmuyor. Bu sebeple elhâkumut tekâsür hatta zurtumul makabir. Şu kabirlere giresiye oldunuz. Yani neredeyse kabre gireceksiniz. Hala biriktirme, çokluk, evlat ve mal çokluğunun peşindesiniz. İkazı müminin en temel işaret noktalarından birisi olması gerekiyor. Kabre girinceye kadar, kendisi 4 kişinin omuzunda mezara getirilinceye kadar kıpırdamayan insan mümin insan olmamalı. Yani anlıyor, iş işten geçince anlıyor. Öyle değil. Bir gün mezara girileceğini ve mezardan sonra asıl cennet veya cehennem hayatının başlayacağını anlayan insan mümin insandır. Düşünmeliyiz. Burada arkadaşlar, bu bir hastalık tespitiydi. Bundan önceki dersimizde de hastalığı tespit ettik. Nedir bu hastalık? Dünya bir imtihan yeridir. Bu imtihana aldanabiliyoruz. Hazırlanamayabiliyoruz. Aksi takdirde biz imtihan olduğunu biliyorduk. Ashab-ı kiramın yaşadığı imtihanla kendimiz arasında bir bağlantı kuramadık bir türlü. Onlar kendi imtihanlarını yaşadılar. Biz de bizim çapımızda bir imtihan yaşayıp kulluk yapıp Rabbimize kavuşacağız. Bir türlü bu formülü oluşturamadık. Peki burada derin bir soru sormam durumunda hissediyorum kendimi. Nedir bu soru? Şimdi ayette, Tevbe suresinin ayetinde 8 şey saydı Allah Teala. Sonra da bunları biz Fatır suresinin 5. ayetinde tuttuk. Dünya olduğu gibi bir imtihandır dedik. Dekorludur, süslüdür dedik. Hadis-i şerifi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisini Müslim'den aldık. Allah-u Teala bu imtihanı böyle cazip bir şekilde tatlı, yeşil bir dünya olarak önünüze koyacak. Hazır olun. فَيَنْزُرَ كَيْفَ تَعَمَلُونَ Ne yapacağınızı Allah görecek. Kazandıktan sonra dünya malını seni çevirecek mi dünya malı? Çoluk çocuğun olduktan sonra o edebiyatı yapacaksın mı? Evlenmeden çocuklarımı Allah'a adayacağım diyorsun. Sonra Allah'a giden hiçbir yola sokmuyorsun çocukları. Varken de yok gibi olabilecek mi Müslüman? Bütün bunları konuştuk. Şimdi bir Müslüman olarak şunu sormak zorundayım. Bu hastalık nereden bulaşıyor? Veya bu hastalığa konulmaya karşı Rabbim bana bir tedbir tavsiyede bulundu mu? Elbette. Allah-u Teala tehlikeyi gösterip başınızın çaresine bakın demiyor. Tehlikeyi gösteriyor, korunma yollarını da gösteriyor. Korunmadan sonraki veya korunmadan ki yaşam tarzının akıbeti cenneti, cehennemi de gösteriyor. Kardeşlerim, dünya imtihanı, işte saydık çocuklar, eşler, aşiret, ekraba vesaire, bunlar dolambaçlı isimler. Dünyanın fitne oluşu, bizim fitneyle iç içe yaşadığımız şey 3 temel hastalıktır. Dünya sevgisi, mal sevgisi ve tuğli emel diye eskilerimizin özetlediği uzun vadeli planlardır. Dünya sevgisi, mal sevgisi ve tuğli emel. Tuğli emel, uzun planlar yapmak, çok uzun vadeli anlayış sahibi olmak demek. Tuğle emeli Kur'an-ı Kerim 1000 yıl yaşasa da diye eski kavimleri bize göstermek, onlardan biri 1000 yıl yaşasa yetmez ona bu dünya. Yani bir nihayetinde 80-90 seneyi

bulur veya bulmaz olsa da yüzü geçmez bir hayatı olduğunu biliyor. Böyle düşünüyor, iman ediyor ama kafası 1000 yıldan fazlaya ayarlı. Biriktirdiği şeyler 1000 yıl harcasa bitmez, hala devamını düşünüyor. 3 hastalık arkadaşlar. Böyle uzun uzun isimlere takılma yerine bizim imanımızı kemiren veya Müslümanlığımızda şu, eğer Allah'tan, peygamberinden ve Allah yolunda cihattan daha değerli mi görüyorsunuz demeye getiren Tevbe suresinin 24. ayetindeki o hassasiyetler temelde 3 kaypak zeminden kayıp gidiyor. Ya da bizim iç içe olduğumuz ama sıyrılmak zorunda olduğumuz 3 fitne var. Birincisi dünya sevgisi. İkincisi mal sevgisi. Üçüncüsü de tuğle emeldir. Bu 3 sevgiyi kontrol altına alabilmek veya alamamak, Müslümanın hayatında başarmak ya da başarmamaktır. Dünya sevgisi, mal sevgisi ve tuğle emel, uzun vadede dünyaya kalmak, dünyada kalma düşüncesi, bütün Müslümanların aşmak zorunda oldukları fitnelerin vanaları gibidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i hatırlayınız arkadaşlar. Ne buyurmuştu? Cenneti şu dağın dibinde hissediyorum, görüyorum demişti ashabına. Onu dinleyen sahabi, hani salkım yiyordu ya, salkımdan tane tane koparıp yiyordu. Şu salkımı bitirelim de biz de gidip orada buluruz dedi mi? Tam aksine ne dedi? Madem şu dağın dibinde cennet, bunu yiyinceye kadar niye bekliyorum ki ben dedi. Bu zat eğer hurmalarını vesairesini, dünyayı, eşini, çocuklarını, bahçelerini put gibi seviyor olsaydı, malına tapınıyor olsaydı, emekli olduktan sonra hacca gideceğim inşallah, torunlarımla beraber onların sünnetlerini de yaptıracağım inşallah diye emekliliğine 25 sene var, 25 sene sonrasının kalkınma planlarını yapıyor olsaydı, o salkımı fırlatıp şehadete koşabilir miydi? Ashab-ı kiram dezenfekte yaparken dünyayı kir olarak gördüler. Ali ne dedi? Ey dünya, seni boşadım, uzak dur benden dedi. Dünya sevgisini attı gittiler. Dünyayı sadece bir ağacın altında dinlenmek zorunda olan misafirin, yolcunun kaldığı zaman ve yer olarak gördüler. Onu kafire de bırakmadılar, kendilerine secde taşı olarak da tayin etmediler. Ne kafire bıraktılar onu, ne kendileri secde ettiler dünyaya. Mal aynı şekilde. Ve Rabbime ne zaman kavuşacağım dedikleri gün saydılar. İntihar etmediler erken gidelim diye. Ama 25 sene sonra emekli olacak, ondan 25 sene sonra da hacca gidecek, ondan 25 sene sonra da takva adam olacak diye sanal bir hayat da yaşamadılar. Onlardan birini terbiye ederken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl terbiye etti? Akşama ulaştıysan sabahı bekleyip durma dedi. Sabahı gördüysen akşamı bekleyip durma. 10.000 sene yaşasalar yetecek kadar imanları var elhamdülillah. Ama 10 sene sonrasının planları yok ellerinde. Varsa da cihat üzerine kurulu. Tuğlu emeli olan birisi, yıllar sonrasına planları olan birisi, hiçbir şekilde cennet hesabı yapamaz. Çünkü cennet onun gözünde hep bir sonraya ertelenen değerdir. Cennete gelince hep bir sonra, hep bir sonra. İnşallah, inşallah. Arsa, mülk, konut olunca hemen, hemen. Cennet inşallah, para, makam, force, başkanlık, liderlik hemen, hemen, hemen. Onun ertelenmesi mümkün değil. Emekli olduktan sonra inşallah dünyalığım olur, yok. Emekli olmadan bu dünya onun olacak.
Cennet ve cennetin sebepleri olan ibadetler, zühd, cihat inşallah, inşallah ileri. Ertele gitsin, ertele gitsin. O erteleme 10.000 sene, 10.000 sene zararı yok. Hep sonra inşallah, inşallah. Zaten inşallah değerli bir kılıf onun için. Burada meselemiz ne kardeşler? Cennet bu gözle görülünce uğruna namaza kalkmak bile zor oluyor. Cennet burnunda tütseydi birisinin salkımı fırlatıp atacaktı zaten. Attı nitekim. Enes İbni Malik'in annesinin gözünde cennet tütmeseydi çocuğunu elinden tutup sana hediyedir ya Resulallah diye getiremezdi. Ebu Bekir radıyallahu anh cennet burnunun dibinde hemen bir adım daha ötesi cennettir diye beklemeseydi 100 yaşına yaklaşmış babasını kolundan tutup Resulullah'ın önüne diz çökeceksin diye getiremezdi. Yaşlıdır filan vesaire derdi. Mesele tuğlu emelde kilitleniyor. Tuğlu emel de yeşil ve tatlı dünyayı terk edememekten kaynaklanıyor. Paranın tadından kaynaklanıyor. Burada çok önemli bir çizgi var kardeşlerim. Bu üç şey, dünya, mal ve tuğlu emel, uzun vadeye yayma, cenneti hep 1500 yıl yaşayacak, sonrasında inşallah olacak. Hep cennet sonra inşallah. Pil bittikten sonra, takat kalmadıktan, kaslar koptuktan sonra hep cennet. Mesela bir gencin harama düşmesini Müslüman bir anne baba daha gençtir diye nasıl yorumluyor? Ne demek daha gençtir? Ölümün ihtiyarı mı var? Ölüm ihtiyarların ipoteğinde mi? Müslüman daha gençtir der mi? Kimse yarına garantili olmadığı halde. Hastalık bu işte. Tuğle emel hastalığı. Mesela birisi öldüğünde gençmiş daha ya. Adam 72 yaşında gençmiş ya. Ne zaman ihtiyar bu dünyanın? Müminin gözünde ihtiyar var mı? Herkes ölecek yaşta değil mi mümin için? Hayır. 70 yaşındaki 90'lıklara bakıyor. Onlardadır sıra diye. 50'deki de 70'liğe bakıyor. Hiç kimse kendine bakmak istemiyor. Sahabe-i kiramsa sabah namazını kıldık ama yatsısı olmayabilir bu dünyanın diyordu. Bu farkı yakaladığımız zaman, yani eğitimimiz, cihadımız bu olduğu zaman biiznillahü teala işimiz asan olmuş demektir. Şimdi arkadaşlar çok önemli bir noktaya değiniyoruz. Ümmeti Muhammed 1 milyar, 1,5 milyar ne kadarsa, ama Everest tepesi gibi bir tepeyi gösterip ümmeti Muhammed budur demiyoruz ki. Arafat vadisini göstermiyoruz ki. Vadide toplanan 1, 2, 3, 4, 10, 50 bin diye sayılan sayılı insanlardan ümmet oluşuyor. Ümmeti Muhammed Kabe'nin adı değil. Kabe'nin etrafında dönenlerin adı ümmeti Muhammed'dir. Dolayısıyla ümmet fertlerden oluşuyor. 1, 2, 5, 9, 25, 10.700, 150.215, 480.715 sayarak oluşturuluyor ümmeti Muhammed. Dolayısıyla bir gencin tuğle emel hastalığına yakalanmış olması, ahireti hep erteleyen hastalığa yakalanmış. Dünyanın bir kadının gözünde çok tatlı, çok cazip, terk edilemez olması. Bir Müslüman gencin veya ihtiyarın cebindeki parayı put gibi kabul etmesi, bir kişi, iki kişi, yedi kişi, bin kişi derken ümmet hastalığına dönüşüyor. Bir hacı efendinin hac etmiş bir mümin olarak krediye bulaşmakta sakınca görmemesi bir hacı değildir. Onun gibi kaç hacı var ve bunların toplamından bataklıkta bir ümmet, afet görmüş bir ümmet oluşuyor. Biz ümmetiz. Bir tanemiz hepimiz, hepimiz bir tanemiz anlamına geliyor. Zina yapılıyor olduğu sürece dünya üzerinde, faiz işleniyor olduğu sürece, namaz kılınmıyor olduğu sürece,
veya herhangi bir hastalık bir şekilde ümmetin gençlerinin arasında yayılıyor olduğu sürece, Kur'an ihmal ediliyor olduğu sürece, velev ki bir bölgede ihmal edilsin, bir köyde ihmal edilsin, ezan ümmetin topraklarından herhangi bir köyde önemsiz bir şey haline gelsin, hiç önemli değil. Ümmet bir dağ adı değil, Kabe'nin adı değil, insanlardan oluşan bir kalabalığın adıdır. Bu hastalık bir kişide nasıl filanca hastalık, filanca mikrop, filanca grip, salgın 3 kişide çıkıyor, sonra 3000 kişi ölüyor ondan. Günahlar da böyle. İbadetleri ihmal etmek de böyle. 3 kişide oluşuyor, 5 kişide oluşuyor. Ümmet çöküyor bundan. Bakışla bakınca başka bir şey ortaya çıkıyor. Herkesin kendi hesabını vereceğinin düşünüldüğü bir bakışla da başka bir sorun ortaya çıkıyor. Şimdi Ebu Davud'un 4297. hadisi şerifini çok farklı açılardan defalarca dinlemiş olmamız lazım. Ama burada özellikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisi şerifini, bu tuğle emel sonucuyla sonuçlanan dünya sevgisi, mal sevgisi, tuğle emel sıkıntısı, bunun neticede Ahmet'te, Mehmet'te, Ayşe'de, Leyla'da ortaya çıkan bir hastalık, ama ümmeti kitle olarak istila ettiği zaman bu hastalığın sonuçta nereye götürdüğüne bakıyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, ihtimal gün gelecek ya da her an gelebilir böyle bir olay diye bir haber veriyor. Buyuruyor ki, bütün dünya milletleri toplanıp aç insanların bir sofraya üşüştüğü gibi size üşüştükleri, üzerinize saldırdıkları gün gelecektir buyuruyor. Bütün dünya milletlerinin size saldırdığı gün gelecektir. Demiş ki oradakiler, ya Resulallah, o gün biz çok azınlık mı olacağız da böyle olacak? Yani çok az mı olacağız da bize hep saldıracaklar? Buyurmuş ki, hayır, siz o gün kalabalık olacaksınız. Ama selin, yağmur selinin önüne katıp sürüklediği çer çöp gibi olacaksınız. Yani değeriniz olmayacak. Bir, ikincisi, Allah düşmanlarınızın yüreğinden sizin korkunuzu çıkarıp atacak. Ve sizin içinize vehen hastalığını koyacak. Vehen. Nedir vehen ya Resulallah diye sormuşlar. Dünyayı sevmek ve ölümden nefret etmektir buyurmuş. Dünyayı seven, dünyadan ayıran ölümü sevmez. Ölümden nefret eden, dünyayı sever. Şimdi arkadaşlar, çok rahat bir şekilde tefekkür edip Irak'tan, Suriye'den, Yemen'den, Afganistan'dan, Pakistan'dan vesaire ümmeti Muhammed'in coğrafyasını görmeye çalışalım. Bu coğrafyada ezilen, horlanan bir ümmet görüyoruz. Adeta hadisi şerifteki gibi selin önünde çer çöpün sürüklendiği gibi sürüklenen bir ümmet coğrafyasındayız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu coğrafyanın sıkıntısını bir slaytta izleyip bize göstermiş gibi konuşuyor. Bunu biz de zaten görüyoruz. Ama bütün bu coğrafyadaki sıkıntıyı ne noktasında durdurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Dünyayı seviyor olmamızda. Petrolümüzün bizim elimizde değil, düşmanlarımızın elinde olması veya filanca sıkıntımızın
bizim liderlerimiz tarafından çözülememesi, bütün bunların hepsinde nereden başlayacağız sorusunun cevabı dünyayı sevmemek.

şuuruyla başlamamızdır. Yarından itibaren dünyayı sevmeyelim, tamam mı, diye bir kampanya başlatamayız biz. Böyle bir şey olmaz. Sevme dünyayı diye bir şey olmaz ki. Bu neye benzer biliyor musunuz? Yarından itibaren acıkmayacağız, tamam mı, demeye benzer. Dünyayı sevmeme eğitimi diye bir eğitim değil. Ahireti sevme, dünyayı ahiretin önüne geçirmeme şuuru diye bir şuur kazanabiliriz. Eğitimimizin planları bunun üzerinde olmalı. İlahiyat fakültesinin, tıp fakültesinin, mühendislik fakültesinin diploması Kur'an'dan değerli olduğu sürece de bu eğitimin lafı olur, kendisi olmaz. Her şeyin diplomaya ve şöhrete feda edildiği bir dünyada herhangi bir şekilde Müslümanlar biz ahiret için yaşıyoruz diye iddiada bulunamazlar. Buna hiçbir meleği kimse inandıramaz. Melekler böyle bir şeye inanamazlar. Ahireti seven ahiret için çalışır. Dünyayı sevmeyen dünyaya tapınmaz. Diploma elde etmekle diplomayı put yapmak arasındaki farkı çözmek gerekiyor. Bir diploma düşmanlığının körü körüne yapılmasında da bir hayır yok. Müslümanlar topluca fakir olmalılar demiyoruz herhalde. Malı kazanmalılar, mal Müslümanı kazanmamalı diyoruz. Mal müminin onuru için olmalı. Müminin onurunu feda ettiği bir mal olmamalı müminin evinde diyoruz. Helal olmalı, bu demek. Malın ana gaye olması başka şey. Gayemiz için, ahiret olan gayemiz için malın vesile olması başka bir şeydir.

0: Nurettin Yıldız Hoca'nın sunumuyla Hayat Rehberi devam ediyor.
1: Burada bir hadisi şerifi arkadaşlar. Son dönemlerin esasen hiç unutulmaması gereken bir hadisi olarak gündeme getirmek istiyorum. Ben bu kürsüde, bu mikrofonun önünde telaffuz etmek istemiyorum. İstemiyordum. Ama kendimi mecbur hissediyorum. İhale uğruna Müslümanlar neler kaybettiler? Koltuk hırsı uğruna neler kaybettiler? Dün ağır ağır cihat lafları konuşanlar bugün nasıl o tükürdüklerini yaladılar? Merak edenler ve bunun faturasını İslam'ın nasıl ödediğini, gelecek nesillerin bu faturayı çok ağır bir şekilde nasıl ödeyeceğini ve bunların topluca ahirette hesabının nasıl sorulacağını anlamak bakımından bu hadisi şerif hepimizin zihninde canlı olmalı kardeşler. Tirmizi'nin 2376. hadisi şerifi, hadis-i şerif sahih bir hadis-i şeriftir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Ka'b bin Malik, İbni Ka'b İbni Malik radıyallahu anh, Ensardan bir sahabi bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den naklediliyor. Ka'b bin Malik naklediyor. Ondan da oğlu bize nakletmiş. Bu hadis-i şerif hepimizin bugün bir hoca efendinin gayet bilerek ve şuurlu bir şekilde söylüyorum. Bir hoca efendinin benim kitabımdan 5 tane alıp okursanız cennete gireceksiniz demesinin ne kökten kaynaklandığını, Müslümanların arasından çıkıp Müslümanların desteğiyle devlete ait bir makamı ele geçirip orada bir daha Müslümanlarla sıcak ilişki kurmakta bile gerek görmeyen bir insanın neden bu hastalığa düştüğünü, şeytanın hoca efendileri Müslümanların siyasetçilerini kendisine hizmet ettirmekte neler kazandığını bu hadis-i şeriften öğreniyoruz. Bu hadis-i şerifi keşke Müslüman siyasetçiler her gün evden çıkarken bir kere okusalardı. Keşke hoca efendiler ümmeti Muhammed'in Kur'an'dan metrelerce uzaklarda yaşadığı bir dönemde Kur'an okuyup para kazanmanın, Yasin okuyup para almanın, ölen bir Müslümanın evine gidip emri bin maruf yapıp onu Allah'a, çocuklarını ve ailesini Allah'a yaklaştırmak için iyi bir fırsat olduğunu düşünmeleri gerek.
2: İzmir için ikindi ezanı vakti. İzmir için ikindi ezanı vakti.

الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بل لا يخافون الآخرة كلا

وأهل التقوى وأهل المغفرة.

ماشاءالله. الله أكبر.

بسم الله

ما شاء الله.

inshallah.

Thank you.

BB.

One.

0: That's your mom.
1: Son. Love her, son.

0: الدراسه.
1: ما شاء الله
0: بارك الله فيك.
2: Mm-hmm.

Ey beni sonsuz keremiyle yaratan merhametli Rabbim, beni günahlarımın utancından kurtar. Ey Rabbim, senin aff ve mağfiretini bekliyorum. Apaçık görüyorum ki senden başka sığınak ve dayanak yok. Günahların çirkin yüzünden, hataların korkutucu şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle sana sesleniyorum. Verdiğin nimetlerden dolayı her şeyin sana borçlu olduğu Rabbim, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Yerimi genişletti. İlahi, senin rahmetin sığınağımdır ve alemlere rahmet olan sevgili Resulün senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Ey keremiyle beni yaratan, rahmetiyle beni terbiye eden Rabbim, senin kapına gelmiş olan ben hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem efendisinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra pişman olmuş sana dönmek istiyor. Kuşku ve her türlü manevi hastalıklara tutulmuş senden deva istiyor. Çünkü sen Rahman ve Rahim'sin.

Ey efendim, kendi güç ve kuvvetimden senin güç ve kudretine sığınıyorum. Beni kendi güç ve kuvvetime güvenmekten koru. İlahi, günahlarım ve hatalarım için beni azarlama. Çünkü sen kitabın Kur'an-ı Kerim'de buyuruyorsun ki, onlar af dilenirken Allah onlara azap edecek değildir. Beni hüzünlerimden kurtaracak ve sevinçlere ulaştıracak olan yalnız sensin. Güldüren de sensin, ağlatan da sensin. Hastalıklardan kurtarıp sıhhat ve afiyet veren de sensin. Ey Rabbim, sana sığınıyorum. Benim her türlü kötülüğümü bağışla. Öyle ki beni sorguya çekeceğin hiçbir şey kalmasın. Ey hiçbir şey yokken var olan, ey her şeyi ve herkesi emri altında bulunduran Allah'ım, sana sığınanları koru. Ey nurların nuru, ey sırları bilen, ey gece ve gündüzü döndüren, ey izzet sahibi, ey günahları affeden. Kapına geldim, beni bağışla, beni bağışla Rabbim, beni bağışla.

duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.

0: Yıldız efendim.
1: Kargaşa olun, susluk yok. Yok bizde.
0: Yıldız efendim.
1: Yok bizde, yok. Yok bizde.
0: Yıldız efendim.

عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله

عين عبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا

مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون.

بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي

Duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim.

İzmir için akşam ezanı vakti. İzmir için akşam ezanı vakti.

Elest meclisini hatırlamıyorum ama soğuk Erzurum gecelerinde dedemi hatırlıyorum. Allah rahmet eylesin. Üç kız kardeşimle bana seni anlatırdı dedem. Sert mizaçlı biriydi ama konu sen olunca ağladığına şahit olurduk. Babam köy meydanında oyun oynarken annesiz kaldığını haber vermişler. Babam da 6 yaşındaymış efendim, senin gibi. O da dedemden duyduklarını anlatırdı bize. Allah babama da rahmet eylesin, senin hatrına. Soğuk Erzurum gecelerinde gözlerini duydum efendim. O simsiyah gözlerini. Gözlerinin beyazına kırmızılık hakimmiş. Hazreti Nuh'un gözleri gibi. Ağlar gibiymiş gözlerin. Senin bu hüznün müdür bizi deli divane eden? Hüznün müdür kalbimizde seni bir tane eden? Onun için mi biz ne zaman hayal etsek gözlerini ağlar gibiyiz? Ümmü Mabed'i duydum. Hicrette çadırını ziyaret ettiğin, seni anlatıyordu. Aydın yüzlü ve güzel yaratılışlıydı. Zayıf ve ince de değildi. Gözlerinin siyahı ve beyazı birbirinden iyice ayrılmıştı. Saçıyla kirpik ve sakalları gümrahtı. Sesi kalındı. Sustuğu zaman vakarlı, konuştuğu zaman da heybetliydi. Çok tatlı konuşuyordu. Orta boyluydu. Bakan kimse ne kısa ne de uzun olduğunu hissederdi. Üç kişinin arasında en güzel görüneni ve nur yüzlü olanıydı. Arkadaşları ortalarına almış durumda hep onu dinlerler. Buyurduğu zaman da hemen buyruğunu yerine getirirlerdi. Konuşması tok ve kararlıydı. Yürüyüşünü duydum efendim, Ebu Atabe'den. Yürürken kuvvetli adımlarla yürürdü. Ayaklarını yerden biraz kaldırıp önlerine hafif eğilerek yürürlerdi. Ayaklarını ses çıkarıp toz kaldıracak şekilde yere sert vurmazlar. Adımlarını uzun ve seri atmakla birlikte sükunet ve vakar üzere yürürlerdi. Yürürken sanki meyilli ve engebeli bir yerden iniyor gibi görünürlerdi. Bir tarafa dönüp baktıklarında bütün vücutlarıyla birlikte dönerlerdi. Rastgele sağa sola bakmazlardı. Yere bakışları göğe bakışlarından daha çoktu. Çoğunlukla göz ucuyla bakarlardı. Ashabıyla birlikte yürürken onları öne geçirir, kendileri arkada yürürlerdi. Yolda karşılaştığı kimselere onlardan önce hemen selam verirdi. Ebu Hureyre'yi duydum, seni anlatıyordu. Ben Resulullah Efendimiz'den daha güzel birisini görmedim diyordu. Sanki güneş onun mübarek yüzünde devrediyor gibiydi. Peygamber Efendimiz'den daha hızlı yürüyen birisini de görmedim. Yürürken adeta yeryüzü ayakları altında dürülürdü. Bizler arkalarından giderken geri kalmamak için büyük çaba sarf ederdik. Kayle binti Mahreme'yi duydum. Oturuşunu anlatıyordu. Resulullah'ı sonsuz bir alçak gönüllülük ve tevazu içinde otururken görünce heybetinden vücudum titremeye başladı. Cabir bin Semure de diyor ki, ben Peygamber Efendimiz'i sol tarafına konmuş bir yastığa dayanmış vaziyette gördüm. Konuşmanı duydum Ayşe annemizden. O sizin konuştuğunuz gibi lafları çabuk çabuk ve peş peşe sıralamazdı diyor. Sözleri az ve özdü. Halbuki sizler cümleleri birbirine ekleyip duruyorsunuz. Allah Resulü çok veciz konuşurdu. Böyle konuşmasını kendisine Allah katından Cebrail getirmişti. Kısa cümleler içinde bütün maksadını yansıtırdı.
veciz sözlü cümleler söylerdi. Sözlerinde ne fazlalık ne de eksiklik bulunurdu. Kelimeleri bir ahenk içinde birbirini izlerdi. Sesi gürdü ve tatlıydı. Gerektiğinde konuşurdu. Kötü laflar etmezdi. Hiddetli ve hiddetsiz anlarında hep hakkı söylerdi. Sahabelerinin yüzlerine karşı son derece güler ve gülümserdi.

Elest meclisini hatırlamıyorum ama soğuk Erzurum gecelerinde seni duyduğumu hatırlıyorum.

0: benim gözlerim ağlıyor bu gece. Ay yüzlü, gül yüzlü peygamber neredesin? Gökyüzü karanlık, sabah olmaz yine. Güneşim, gündüzüm, yıldızım neredesin? Neredesin ya Resul? Neredesin?
1: Burası Yıldız Efendim.

ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة

يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين

ألم تر أن الله أنزل من السماء

قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.

şehadet şerbetine son saatlere inşallah. Var mıdır acaba daha güzel bir şey? Varsa o da sadece annemdir. Ama ondan ben de emin değilim. İkisinin kıyası çok zor. Şehadet mi? Annem mi?

قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد

ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء

Geçmişten geleceğe şefkatli ve nurlu bir iz. Temiz, tertemiz annelerimiz. Hatice binti Hüveylid, Resulullah'ın hüzün çiçeği. Annelerin ilki ve sultanı, Resulullah'ın sığınağı. Hiç kimse Efendimizin gönlünde onun gibi olmadı. Bu yüzden de geri hiç dolmadı. Sevde binti Zema, Habeşistan'a hicret eden muhacirlerdendi. Babasız kalan çocuklarıyla hane-i saadete girdi. Hatice annemizden sonra Efendimiz'e ilk eş o oldu. Ayşe binti Ebi Bekir, sevilmenin zirvesinden Resulullah'ın yokluğuna düştü ve bu yokluğu 46 yıl yaşadı. Rivayet ettiği hadislerden dolayı dini yaşantımızın üçte birini ona borçluyuz. Hafsa binti Ömer, Ömer'in kızı. Kıskançlıkta Ayşe annemizden sonra ikinci anne. Efendimizin eve döneceği vakitte gelen güzel kıyafetli bir kadını Deccal çıkacakmış diyerek korkutup kilere sokmuş. Üstü başı kirlenen kadını kilerden Efendimiz çıkarmıştı. Zeynep binti Huzeyme, Efendimiz'e eş olmadan önceki lakabı yoksulların anasıydı. Ümmü Seleme, 4 yetimiyle gelmiş Efendimiz'e, Ayşe annemizden daha çok Efendimiz'in yokluğunu yaşamış. En son vefat eden annemiz o olmuş. Zeynep binti Cahş, Efendimiz'in hala kızı, asıl ismi Berre. Efendimiz ismini Zeynep diye değiştirdi. Künyesi hikmetlerin anası. Bir gün Efendimiz annelerimize şöyle buyurdu: ben vefat ettiğimde bana ilk kavuşacak olanınız kolu en uzun olanınızdır. Efendimiz odadan çıkınca annelerimiz kollarının uzunluğunu duvarda ölçtüler. Fakat ne zaman ki Efendimiz'den sonra Zeynep annemiz vefat etti, işte o zaman kolu uzun olmak sözünün hakikatinin iyilikte acele etmek olduğu ortaya çıktı. Zeynep annemiz eline geçen para veya malı bekletmeden hemen sadaka verirdi. Cüveyriye binti El-Haris, Beni Mustalık kabilesinin reisi El-Haris'in kızı. Savaşta baba ve eşini kaybederek esir düştü. Efendimiz serbest bırakılmasını istedi ve evlilik teklif etti. Annemiz kabul edince onun sayesinde Beni Mustalık kabilesi İslam'la şereflendi. Sahabe de annemizin hatırına savaş ganimetlerini kabileye geri verdi. Annelerimiz arasında ibadete düşkünlüğüyle öne çıkmıştı. Ümmü Habibe, Ebu Süfyan'ın kızıdır. Eşiyle Habeşistan'a hicret etmiş, eşi Hristiyanlığı seçmiş ve Habeşistan'da ölmüştü. Efendimiz Habeşistan'a elçi göndererek Necaşi'den Ümmü Habibe annemizi istemişti. Habeşistan'dan müminlerin annesi olarak döndü. Bir gün babası Ebu Süfyan Efendimizle görüşmek için Medine'ye geldi. Kızının evine girdi. Evin bir köşesinde duran mindere oturacaktı ki annemiz minderi altından çekti ve bu minder Resulullah'ın minderidir. Müşrik biri ona oturamaz dedi. Safiye binti Huyey, Hayber Yahudi reisinin kızı. Babasını ve eşini savaşta kaybetmiş ama Hayber'den Medine'ye peygamber hanımı olarak gelmişti. Meymune binti El-Haris, ismi hüzün kokuyor. Kabri Mekke yolu kenarında. Fakat kabrinin orada olmasını kendisi istedi. Efendimizle evlendiğinde 36 yaşındaydı. 3 yıl evli kaldı. 82 yaşında vefat edeceği zaman beni Serife defnedin dedi. Neden diye soranlara da ben Resulullah'la orada evlendim buyurdu. Reyhane binti Zeyd, Beni Kurayza gazvesinde esir düşmüş,
Yahudilikten çıkıp Müslüman olmuştu. Allah da onu müminlerin annesi olmakla şereflendirdi. Mariye binti Şem'un el-Kıbtiye, Mısır zindanlarına esir düşen Hazreti Yusuf'un sultan olması gibi, Mariye annemiz de Mısır saraylarından cariye olarak çıkmış ve müminlerin sultan annelerinden biri olmuş, hem de Hatice annemizden sonra Efendimiz'e evlat veren tek eş o olmuş. O, Hazreti İbrahim'in annesiydi. Geçmişten geleceğe şefkatli ve nurlu bir iz. Temiz, tertemiz annelerimiz.

Resulallah, senin yokluğunda ümmet çaresiz. Öksüz ve yetimler kaldı kimsesiz. Nasıl güleceğiz bilmem ki sensiz. Neredesin benim canım efendi? Ebu Bekir ile Ömer'in nerede? Cihanın güneşi hemşirin sözlü. Hani Osman ile Can Ali nerede? Hani Osman ile Can Ali nerede?

Ey ezelin ve ebedin, ey yerin ve göğün maliki olan Rabbim, İsmini isminin yanına yazdığın sevgilin, Habibin hürmetine yardım eyle, yardım eyle Muhammed ümmetine, yardım eyle Muhammed ümmetine.

تبدونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما

وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم

وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه.

وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Şiir gibi bir ev. Yeryüzünün en saadetli evi. Efendimiz ve Ayşe annemiz. 11 kadının hikayesini anlatıyor annemiz. Yemenli 11 kadının hikayesi. Bu kadınlar bir araya gelmiş, kocalarının hallerini anlatıyorlar. Ama önce kesin söz veriyorlar. Hiçbir şeyi gizlemeyecekleri hususunda. Ve birinci kadın başlıyor. Benim kocam yalçın bir dağın başındaki zayıf bir deve gibidir. Kolay değil ki çıkılsın, semiz değil ki götürülsün. Sert mizaçlı, huysuz, gururlunun tekidir. İkinci kadın anlatır. Ben kocamın kötü huylarını anlatmak istemem. Korkarım. Eğer anlatmaya başlarsam, büyük küçük her şeyini söyleyip geriye hiçbir şey bırakmamam gerekir. Bu da kolay değil, vakit yetmez. Sıra üçüncü kadındadır. O da kocasını kötüler. Benim kocamın boyu uzundur ama aklı kısa. Konuşursam boşanırım, konuşmazsam muallakta kalırım. Dördüncü kadın kocasını över. Benim kocam Tihame gecesi gibidir. Ne sıcaktır ne soğuk. Ne korkulur ne de usanılır. Söz beşinci kadındadır. Kocam içeri girince pars, dışarı çıkınca arslan gibidir. Bana bıraktığı ev işlerinden hesap sormaz. Altıncı kadın anlatır. Benim kocam da yedi mi üst üste katlayıp yer, çok yer, içti mi sömürür. Yiyip içmekten başka bir şey düşünmez. Yedinci kadın bir ah çeker. Benim kocamın işi sadece beni dövmektir der. Başımı yarar, vücudumu yaralar. Bunları yapmak için eline ne geçerse kullanır. Sekizinci kadın kocasını tavşana benzetir ve bir cümleyle anlatır. Güzel kokulu bitki gibi hoş kokar. Dokuzuncu kadın anlatır. Benim kocam boylu posludur, evi rahattır, ocağının külü çoktur. Evi meclis gibi bir adamdır, misafirperverdir. Onuncu kadın anlatır. Benim kocam da maliktir. Akıl ve hayalinizden geçen her hayra maliktir. Onun çok devesi vardır. Develer kesilmek üzere bekletilir. Ve söz 11. kadındadır. Söz Ümmü Zer'dedir. Ebu Zer'in hanımı. Fakat Ebu Zer Gıfari değil. Söz Ümmü Zer'dedir. Kocam Ebu Zer'di. Ama ne Ebu Zer'di.

Ebu Zer beni Şık denen bir dağ kenarında bir miktar davarla geçinen bir ailenin kızı olarak buldu. Kulaklarımı ziynetlerle doldurdu. Beni hoşnut kıldı. Kendimi bahtiyar ve yüce bildim. Beni atları kişneyen, develeri böğüren, ekinleri sürülüp daneleri harmanlanan, müreffeh ve mesut bir cemiyete getirdi. Ben onun yanında söz sahibiydim. Hiç azarlanmadım. Akşam yatar, sabaha kadar uyurdum. Doya doya süt içerdim. Bir gün Ebu Zer evden çıktı. Her tarafta süt tulumları yağ çıkarılmak için çalkalanmaktaydı. Yolda bir kadına rastladım. Kocam bu kadını sevmiş olacak ki beni bıraktı. Onunla evlendi. Ondan sonra ben de bir başkasıyla evlendim. O da iyi bir adamdı. Bu kocam da bana "Ey Ümmü Zer, ye iç, yakınlarına ihsanda bulun" derdi. Buna rağmen ben bu ikinci kocamın bana verdiklerinin hepsini bir araya toplasam Ebu Zer'in en küçük kabını dolduramaz. Yemenli 11 kadının hikayesi bitmişti. Efendimiz Ayşe annemize gülümseyerek baktı. "Ey Ayşe, ben sana Ebu Zer'in Ümmü Zer'e nispeti gibiyim. Şu farkla ki Ebu Zer Ümmü Zer'i boşadı. Ben seni boşamayacağım. Biz beraber yaşayacağız." Ayşe annemiz "Ya Resulallah" dedi. "Beni nasıl seviyorsunuz?" Efendimiz yine tebessümle cevap verdiler. "Ey Ayşe, ilk günkü gibi, kördüğüm gibi." Şiir gibi bir ev, yeryüzünün en saadetli evi. Yemenli 11 kadının hikayesi. Efendimiz ve Ayşe annemiz. Yüzünde tebessüm, gönlünde huzur. Mutludur evin sahibesi. Müminlerin şerefli annesi.

Mermileri, bombaları güle çeviren ölümsüzlük diyarının laleleri, davamızın kan çiçekleri, yolumuzun nurdan hüzmeleri, şehadet aşıklarının aziz öğretmenleri, cihadın korkusuz savaşçıları, ölümü diriliş ve direnişe çeviren yiğit kahramanlar, toprağa döktüğünüz o mübarek kanın her damlası yüzlerce çiçek açtı. Laleler, güller, sümbüller yeşerdi bu çorak topraklarda. Allah'ım onları rahmetinle sevindir.

وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إني